0: Teşekkür ederim. Evet, Bilge hocamıza rahmetle efendim.
1: Bu şarkıyı güfte, da ayrı severim ben. Evet. Çok severim.
0: Bir de güfte ne güzeldir ki, biz bunu zaman zaman dostlarımızla da konuşuruz. Herkes sevilmek istiyor dostlar. Olduğu gibi. Hatasını, kusurunu aramadan, çok didiklemeden, böylece. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sevilmek istiyorum. Hepimiz sevilmek istemiyor muyuz? Herkes sevilmek Cemal istemiyor mu?
1: Sevgi olmasa bu hayatta tutunamayız. Yani bizi ayakta tutan, yaşatan en saf duygu sevgi.
0: Evet.
1: Doğduğumuz andan itibaren.
0: Cemal Safi de tabii yazıyor. Yani o da ayrı bir
1: denizler. Hep söylüyorum ya, Allah bazılarına bir ayrı bir kalp veriyor.
0: Ya.
1: Bir kalem gücü veriyor. İşte

0: Onlar biz de hissediyoruz belki ama dile getiremiyoruz ama onlar maşallah.
1: Evet.
0: Öyle güzel anlatıyorlar ki hepimizin duygularına tercüman oluyorlar. Ne
1: ruhları
0: güzel.
1: Şad olsun. Tanışmaktan şeref duyduğum insanlar. Yani okumaya çalışıyoruz efendim. Eserlerini, emanetlerini elimizden geldiğince yüklenmeye.
0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Hakkıyla okumaya gayret ediyoruz. Diyor ve çok güzel bir Hicaz şarkıyla seni baş başa bırakıyorum.
0: Biz hem stüdyomuzdaki konuklarımızdan eşlik bekliyorum hem de ekranları başındaki izleyenlerimizden.
1: Ben bile eşlik edebilirim.
0: Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter diyeceğim.

0: Teşekkür ediyoruz. Bir söz daha ders çıkarılacak. Evet. Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Küs olanlar barışsın. Zaten Ramazan ayında da küsler, kırgınlar birbirine sarılsın, barışsın.
1: İnşallah.
0: Tam da yerine gelmişken.
1: Başta sen benimle barış.
0: Ben seninle hep barışıyorum. Barışık bir şekilde geziyorum. Evet. Küsmemek için direniyorum.
1: Direniyorsun.
0: Direniyorum.
1: Onur duydun mu? Aldık ağzından sözü.
0: Yok yok. Bunların Eyvallah. Hepsi espri.
1: Dediğin çok doğru. Ömür dediğimiz şey küsecek.

0: kadar uzun değil. Bu mesajına katılıyorum canım. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi. Ver mesajı.
1: Elimizden geldiğince gerçekten bu duyguyu bırakmamaya çalışalım. Hepimiz insanız tabii ki. Üstün meziyetlere sahip değiliz. Bazen kırılabiliyoruz, küsebiliyoruz. İsyan etmeye kadar varabiliyoruz. Ama yapmayalım bunu. Gerçekten son pişmanlık fayda etmiyor sonrasında.
0: Diyor ve bir Coşkun Sabah şarkısıyla devam ediyordu.
1: İhsan Güvenç.
0: Ne diyorum?
1: İşte bu bizim hikayemiz diyecek.
0: Öyle saf, öyle temiz. Okumaya çalışalım. Coşkun abimize selamlar olsun efendim.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Gönlüne sağlık İhsan'cığım.
0: Sağ olunuz, var olunuz. İşte Onurcuğum, Ramazan'ın güzellikleri bunlar.
1: Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.
0: Nazar boncukları koymak lazım. Küçük.
1: Tabii.
0: Evet efendim.
1: Sıra geldi bana.
0: Ne okuyacaksın?
1: Biraz böyle güncel bir şarkı. Hani çok eski bir şarkı değil. Eski ama çok eski değil.
0: Evet.
1: Bence şarkının adını söylemeyeyim. Orkestramız...
0: Biraz güncele doğru dönüyoruz.
1: Güncele
0: diyorsun.
1: Doğru geldik.
0: Hadi bakalım.
1: Orkestramız başlasın. İzleyenlerimize sürpriz olsun.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla hiç barışamadım. Uçup gitti mutluluk. Uçup gitti mutluluk. Kavuşamadım. İçim yanar. Canım yanar. İçim yanar, yanar.

0: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben ayrıca teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Benim için şu kadarcık mırıldanır mısın tekrardan?
0: Neresini?
1: Çıplak sesle, nakaratını.

0: Sen istersin de söylemez miyim?
1: Böyle yürek yakan şarkılar çok yakışıyor partnerime de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Onun için birazcık daha istedim.
0: Yüreği yanık bir adamım ben. Valla Onur da bilir Esra'da.
1: İyi ki böyle öyle. İyi ki öyle.
0: Okuduğumuz şeyler gönlümüze bir çizik. Her okuduğum eser kalbime bir çizgi, bir yara. Ve bu yara da tatlı bir acı. Onu da seviyoruz
1: ne
0: yani.
1: Ne mutlu işte onu hissedebilmek.
0: Evet.
1: Ve başarabiliyorsak da dinleyicilerimize ne hissettirebilmek. Zaten.
0: Ben gideyim yavaş yavaş.
1: Tamam, peki.
0: Gönlümü dinlendireyim.
1: Dinlen.
0: Evet efendim.
1: Dinlen.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Sustum yine.

0: Eyvallah efendim. Sağ olunuz efendim, var olunuz.
1: Yüreklerinize sağlık.
0: Ne çabuk geçiyor zaman.
1: Programın sonuna geldik.
0: Ne çabuk geçiyor 90
1: bugünlük,
0: dakika.
1: Bugünlük sonuna geldik. Evet. Bizim için su gibi aktı. Umuyoruz ki ekran başındaki siz değerli izleyenlerimiz için de, siz konuklarımız için de öyle geçmiştir. Evet, bu alkışı almadan pek devam edemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Sizleri burada bekliyor olacağız. Yine sizin için seçtiğimiz çok güzel eserlerle.
0: Evet. Efendim, ben de kendi adıma alasmağlık diyorum. Ayrılık değil, ufacık bir ara gibi görelim bunu.
1: Dinlenme
0: haftaya
1: molası.
0: Yine aynı saatte. Evet, dinlenme olsun bize. Alasmağlık efendim.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Notalarla dans ettiğimiz bir sabah daha merhaba derken bu sabah kimle merhaba diyoruz? İlksen Taylan Öner.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: İlksen
1: buldum,
0: mi desem, Taylan mı desem, niye altını çizdiğimi birazdan seyircilerimize söyleyeceğiz. Ama öncelikle bir Taylan diyeyim. Hoş geldin Taylancığım.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu neden bir konu hemen programımızın başında açıklayalım. Çok yakın zamanda bir single'ı çıkacak Taylan'ın ve hala hazırda karar veremedi. İlksen olarak mı çıksam, Taylan olarak mı çıksam yoksa İlksen Taylan Öner olarak mı çıksam diye hala karar veremedi. Buna bu programda karar veriyoruz.
1: Sizin uğrunuza inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öyle duyumlar
1: güzel.
0: Aldın mı?
1: Aldım. Biraz bir şeyler duydum tabii.
0: Evet, birçok sanatçı arkadaşımızın ilk programı benim programım oldu. Sen daha önce programlara katıldın biliyorum ama aynen. Uğur getireceğiz. İsmini de burada bulacağız. Çıkış ismini de burada bulacağız. Şimdiden seyircilerimize bunu not olarak düşmüş olalım.
1: Tam bir paket program olacak benim için. Çok güzel bu, çok iyi.
0: Evet, arka arkaya da canlı performanslarını dinleyeceğiz senin. Sen opera sanatçısısın aslında ve
1: evet.
0: Tırnak içinde operacı çocuk olarak tanındın. Bize biraz bu serüveni anlat bakalım.
1: Şöyle 7 yıl konservatuvar geçmişim var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan opera şan mezunuyum. Lisansım oraya ait. Sonra ne yapabilirim diye düşündüm açıkçası. Zaten küçüklükten beri müziğin içindeyim. Bir şekilde aileden, çevreden, çocuk korosuyla başladım. Muhtemelen bunları detaylı konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Elbette.
1: Orayı
0: Hı-hı.
1: hızlı geçiyorum. Hı-hı. Müziğin içindeyim zaten. Sonra bir şey yapmak istedim açıkçası kendimce ve bir yarışmaya, Türkiye'de yapılan çok popüler bir yarışmaya başvuru yaptım.
0: O Ses Türkiye söyleyebiliriz.
1: Aynen, O Ses Türkiye'ye başvuru yaptım. Dönüt aldım, olumlu dönüt. Aşamaları geçtikten sonra yayın çekildi ve eserde çok kararsız kaldık. Aslında Türkçe eserler seçmiştim ben daha çok. Sonra operacı olduğum için bir operatik bir şey duymak istediler ve Caruso'yu seçtik. Hatta bugün size bir kuple bir şey söylemek isterim uygun olursa. Onunla girdim. Sonra yayınlandıktan sonra yarışma. Birden Twitter'da işte sosyal mecralarda operacı çocuk, operacı çocuk diye bir cümle oldu. Caption gerçekleşti. Ondan sonra operacı çocuk olarak tanımaya başladım. Yani bu bir kimlik aslında yapıştı ve devamında nasıl olur bilmiyorum. Göreceğiz.
0: Bundan şikayetçi misin? Değilsin de
1: aslında
0: herhalde.
1: Şikayetçi
0: çünkü çok
1: değilim
0: büyük
1: tabii.
0: Bir ayrıcalık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ayrıcalık aslında baktığınız zaman bir konservatuvarda okumak yani okullu ya da işte halk dilinde mektepli dedikleri insan olmak onur verici açıkçası tabii ki. Ama ben aidiyet olarak içimden gelen, ruhumdan, kalbimden akan müzik Türk müziği.
0: Evet.
1: Yani daha söyleyeceğiz zaten bugün duyacaksınız. Onlarda daha başka bir hisle, hissiyatla söylüyorum. Daha başka bir bütünleşme yaşıyorum kendimce. Umarım karşı tarafa da dinleyiciye de geçiyordur bu.
0: O halde şöyle bir şey yapalım. Seni Türkiye'nin tanıdığı eserle bir başlayalım programa. Ben genelde konuklarımıza şöyle bir soru yöneltiyorum ya da işte müzik bölümünde şöyle bir şey rica ediyorum onlardan. Tarzının dışında bir şarkı söyler misin diye. Sen çok güzel bir repertuarla geldin bize. Programımız süresi içerisinde çok güzel şarkılar söyleyeceksin arka arkaya. Ama bir tane tarzının dışında değil, tarzının tam içinde. Göbeğinde, tarzının içinde bir şey rica edeyim mi senden?
1: Olur.
0: Başlayalım mı? Hani o seni tanıdığımız eserle
1: yapalım.
0: Sonrasında devam edelim.

0: Taylan'cığım şahaneydi. Ağzına sağlık, nefesine sağlık, gırtlağına sağlık. Çok güçlü bir ses.
1: Teşekkür
0: Hatta
1: ederim.
0: biz stüdyoda dinlerken bayağı bir penceremiz, bayağı bir cam olduğu için camlar kırılabilir mi diye endişe
1: Biraz
0: ettik.
1: korktum. Normalde mikrofon destekli söylenmez. Buradan da söylemiş olayım. Opera camiası kızmasın bana. Akustik bir şey çektiğimiz için tabii ki mikrofon destekli bir şey. Ondan ben de korktum. Cam biraz
0: Karşı taraftan da
1: tehlikeli.
0: duyulduğuna dair bir takım söylemler almadık değil yani. Boğazın diğer ucundan sesin duyulmuş. Haberin olsun.
1: Sağ
0: Peki, biraz çocukluğuna dönmek istiyorum ben. Az önce de konuşmuştuk.

0: çocuk koroları, kendini ilk keşfettiğin zamanlar. Yani ben müzisyen olacağım dediğin zaman neydi o an? Hangi andı? Hatırlıyor musun? Yoksa aslında hiç hatırlamadan kendini içerisinde mi buldun?
1: Aslında bununla ilgili bir gün tarih gibi bir olay veremeyebilirim açıkçası.
0: Ya gün tarih zor zaten
1: O
0: de.
1: gelmez
0: An
1: zaten de.
0: olabilir.
1: En azından yıl olarak söyleyebilirim. İlkokul 4. sınıftan beri benim operacı olmak istiyorumla aslında ben başladım. Yani İzmir'den Mersin'e taşındık. O dönemde bir müzik öğretmenim, buradan da sevgiler Engin Aktu. Onun keşfiyle çocuk korosu, Mersin Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosuyla başladım. Polifonik korolarda devam ettim. Sonra orada solistlik, koristlik derken provalara erken giderdim. İçeriden böyle operacılar akustik bir şekilde mikrofonsuz söylerlerdi ve o büyük ses hayranlığım orada başladı aslında benim. Yani bir aşkla dinliyordum, bilerek erken gidiyordum, kapıdan dinliyordum, bakıyordum çıkıyorlar, mikrofon yok, hiçbir şey yok, desteksiz. O beni büyük bir aşka itti aslında yani. İlk başlangıcım o oldu, miladım o diyebilirim. Sonra istedim. Bir şekilde hayat beni İstanbul'a getirdi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dediğim gibi mezun oldum. Şimdi artık daha başka neler yapabilirim, müzik kariyerine neler ekleyebilirim diye düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi Ocak'ta planladığımız 1,5 senelik bir single
0: Ondan
1: var.
0: bahsedeceğiz.
1: Tamam.
0: Ona değineceğiz ama müzik kariyerinde çok uzun bir yolculuk seni
1: Çok uzun.
0: bekliyor ve artık çok da iyi bir eğitimin var. Birçok şeyi öğrendin, çok donanımlısın ama bir noktada duruyorsun. Artık kendi yorumunu oluşturmak istiyorsun
1: Aynen
0: ve
1: öyle.
0: Türkçe şarkılarla sevenlerine seslenmek isterken bir tanesini şimdi müziğin ritminde bize söylüyorsun.
1: Dinleyelim.

0: Az önce konservatuvardan bahsederken, daha çocukluk yıllarından bahsederken şöyle bir şey söyledin. Okuldaki büyük büyük sesleri duymak sana bence çok ihtişamlı geldi. İhtişamlı biri misindir? Büyülü geldi belki de.
1: Yani evet, ihtişamlıyım diyemem, böyle net bir cevap veremem tabii onunla
0: Duygularda
1: ilgili.
0: ihtişamlı mısın?
1: Duygularda yükseğimdir,
0: Aslında onu
1: evet.
0: sormak istedim.
1: Yükselen ikizlerin o up şeylerini, duygularını yaşıyorum, level'larını, ama şöyle bir şey, tamamen ruh meselesi. Yani gerçekten evet, opera sanatçısıyım, opera mezunuyum. Ama gerçekten ruhumdan gelen, söylerken mutlu hissettiğim ya da hissederek söylediğimde karşı taraftan aldığım reaksiyon, o işte paha biçilemez bir an. Yani orada beni en etkileyen nokta, onun için zaten ben bu yolda Türk müziği, ya işte Türkçe eserler olarak bir karar aldım kendim müzik kariyerimde. Umarım başarılı olur. Çünkü uzun soluklu bir şey olsun istiyorum kariyerimin. Yani sadece söyledim, işte atıyorum bir çalışma yaptım, göründüm ve bitti gibi bir yerden değil de daha uzun soluklu, ölümsüz eserlerde, bende, sesimde.
0: Herkesin dilediği.
1: Dileği, aynen öyle, herkesin ortak dileğidir eminim. Benim de o yönde.
0: Peki reaksiyon dedin. Bugüne kadar seni en şaşırtan ya da en mutlu eden ya da en ilginç gelen reaksiyon neydi? Ya da hayal kırıklığına uğratan da olabilir.
1: Evet, hayal kırıklığım var. Bunu sormanız beni mutlu etti bir yerden.
0: Fark etmedim değil.
1: Şöyle, hayal
0: Biz
1: kırıklığı...
0: de deriniz.
1: Çok özür dilerim. Şöyle bir hayal kırıklığı aslında, yani isim vermeden anlatayım. Bunu
0: Ver
1: de... Hayır, yok, yapmayayım. O
0: onu da
1: kadar.
0: bulacağım birazdan.
1: Kesin ağzımdan
0: Az
1: kaçırırım
0: sonra ağzından kaçıracak sevgili TRT Müzik seyircileri. Önce bir şarkı, sonrasında ismi alıyoruz.

0: Sen şimdi en mutlu olduğun, en heyecanlandığın reaksiyonu bir tarafa bırak. Şöyle koyalım onu bir köşeye. En hayal kırıklığına uğradığın, seni hayal kırıklığına uğratan reaksiyon neydi?
1: Evet, bunu aslında hayatımdaki çoğu kişi bilmez. Bu benim travmalarımdan biridir. Çocuk yaşta yaşadığım için aslında unutmuyorum detaylı bir şekilde.
0: Uzanmak ister misin?
1: Yok, bence gayet rahatım ben şu an. Teşekkür ederim. Küçükken bir Kore'ye gidiyorum demiş. Buradan gayet isim vermiş olacağım.
0: Hiçbir şey anlamadık. Sen küçükken bir yere gidiyordun. Biz bir şey anlamadık. Evet.
1: Bir hocam vardı. İsmi lazım değil. İşte öğrencilere, korodaki solist, korist öğrencilere büyüyünce işte üniversitede ne istiyorsunuz, hangi bölümü okumak istiyorsunuz gibi bir soru yöneltti. O sırada da yemek masasındayız, böyle kalabalık bayağı. Herkes işte söyledi. Çünkü ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunu değilim. Ben meslek lisesi mezunuyum baktığınız zaman. Sonra konservatuar hayatım başlıyor benim. Küçüklükten beri evet söylüyorum, bir nevi içindeyim ama sonradan profesyonel

0: genel anlamda başladı.
1: O ses
0: Ben
1: zaten bir şekilde çıkmıştır hapşırık gibi yani. Hani bir
0: muhtemelen
1: yer.
0: öyle bir anda gitti kaçtı. Operacı olmak istediğimi beyan edince bu saatten sonra çok zor dedi bana ve ben o sırada yani küçüğüm, ilkokul
1: Bu
0: yaşında
1: saatten
0: daha. Bu saatten
1: sonra
0: sonra çok zor operacı olman dedi. Bu benim için hem oradaki masadaki öğrencilerin yanında yaşadığım bir travma. Yani ona mı yanayım, operacı olamayacağıma mı yanayım, herkesin içinde söylendiğine
1: bir de
0: mi
1: bu
0: yanayım?
1: saatten sonra çok yaşlı hissetmişsindir kendini.
0: Yani
1: Kaç yaşındaydın?
0: şey düşündüm, herhalde bir eşik var gerçekten, bir yaş eşiği var. Ses mutasyonu mu tamamlanıyor acaba diye böyle bilimselken çocuk aklıyla bir
1: Şu
0: şeyler
1: an
0: düşündüm ama
1: öğrendin ki
0: yok.
1: öyle bir şey yok.
0: Gayet
1: Bizi de
0: oldum. Okudum ve
1: bilgilendir.
0: bitirdim gayet.
1: Bilmediğimiz yanlış bir şey söylemeyelim yani, ama
0: Estağfurullah.
1: ilkokula gittiğine göre çok küçüktün. Demek
0: Küçükken
1: ki
0: 4. sınıftaydım.
1: işte 4. sınıf kaç yaşında olunuyor 4. sınıfta?
0: 6'da başladım. 10.
1: 10
0: 10
1: yaşında bu
0: yaşındayım.
1: saatten sonra zor. 2,5 yaşında
0: Herhalde
1: başlaman
0: fundaktayken
1: gerekiyor
0: karar
1: ya
0: vermek
1: ya da
0: gerekiyor.
1: doğarken
0: Aynen.
1: operacı olarak. Acaba çok ilginç yani, destek olunması gerekirken belki de tetikledi seni, daha da
0: Muhtemelen aynen öyle
1: kamçıladı.
0: kamçılım. Yani şu anki yaşımda bakıyorum, bazı olaylarda kamçılanmak mı bana iyi geliyor yoksa işte alkışlanmak mı daha motive ediyor? Ona daha karar veremedim ama o zaman travma yarattığı kesin. Ama yine de teşekkürler buradan. Güzel bir şey vesile oldu.
1: O yüzden çok bağırıyor olabilir misin?
0: Olabilir.
1: Hala o öğretmenine bağırıyormuş, değil mi?
0: Haykırış.
1: Ekran başında bizi izliyorsa öğretmenin, hala oraya bağırıyor. Sevgimiz, saygımız sonsuz
0: Sonsuz.
1: öğretmenlere, ama tabii ki bazıları da belki kamçılamak için böyle şeyler söylüyor,
0: Umarım
1: bilemeyiz.
0: istemsiz yapmıştır. Yani bile isteye değil
1: Öyle diyelim, öyle olsun.
0: de.
1: Güzel bir şarkı dinleyelim senden.
0: Tabii ki.

0: Taylancığım öyle bir söylüyorsun ki. Bak gidememi söyledin Sezen Aksu'nun o enfes şarkısını.
1: Sevgiler buradan yakın muhtemelen.
0: Evet tam adres vermesek de Boğaz'ın karşı yakası, karşı tarafı sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hani bir bölüm var ya o zaman git radyoyu aç. Gerçekten kalkıp radyoyu açacaktım.
1: Radyo yok ama gramofon işimizde.
0: Bir yere gidecektim yani ya bir radyo olacaktım. Böyle çünkü şey gibi söylüyorsun hani ses tonun bas bariton. Fena.
1: Sizde yani bir şey diyemeyeceğim.
0: Yani o ses tonuyla, o bas bariton sesinle ve o zaman git radyoyu aç halinle ben böyle bir emir kipi gibi hissedip.
1: Bir yönlendirme yaptım ama yani git ve aç artık.
0: Yani çok güzel müzikallerde de yer alabilirsin. Çünkü oyunculuk yanın da var gibi hissettim. Ben şarkıları biraz anlatıyor gibi söylüyorsun.
1: İşte o yaşamak dediğim aslında bir konu öncesinde. O yaşamak hissiyat ve karşıya bunu nakledebilmek ya da nakşedebilmek benim için en değerlisi ve yapabiliyorsam ne mutlu bana yani şu an eğer radyo için kalktıysanız iyi bir şey başarmışım.
0: Yani yayında olmasaydım, kayıtta olmasaydık radyo için kalkabilirdim onu söyleyebilirim sana. Biraz single'dan bahsedelim. Nasıl bir çalışma?
1: Şöyle 1,5 sene oldu yaklaşık bu single yani o ses Türkiye'den sonraki süreçte gerçekleşti. İzmir'den sevgili Pınar Tosun'a da selam olsun. Kendisinin bestesi söz müzik. Çok güzel. Eseri ilk gönderdiğimde çok bütün hissettim. Yine dediğim gibi duygu.
0: Evet.
1: Çok bütün hissettim ve dedim yapabilirim. Zaten müzikal artık yani müzik kariyerime başlamam gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel anlamda. Sağ olsun çok güzel bir beste yapmış. Söyledik. Son demleri eserin. Şu an demlenme kıvamında. Yakın bir tarihte çıkarmayı planlıyoruz.
0: Harika. Biz çekimimizi yaptıktan sonra yani şu an gerçekleştiriyoruz. Belki de çıkmış bile olabilir. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun
1: teşekkür
0: diyorum.
1: Ederim.
0: Çok güzel, çok keyifli bir şey olacağına da bir çalışma olacağına da eminim. Yolun
1: teşekkür
0: açık olsun.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Eğitimin Batı kültürü üzerine
1: Aynen.
0: ruhun nasıl? Ruhun da Batı mı?
1: Baktığınız zaman müzik evrensel bir şey. Yani Batı, arabesk, Türk halk, işte Türk pop diye ayırt etmiyorum ben kendi repertuarımda. Çünkü hepsinden bir şeyler var. Evet, operayı da birikmişim var ve eğitimini aldığım için evet yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Opera söylerken de başka bir aleme
0: O
1: gidebiliyorum. Çünkü onun
0: role
1: başka bir şeyi var. Yani
0: giriyorsun.
1: o tamamen başka bir rol gerektiriyor. Onu da hissediyorum. O da kalbimde tabii ki. Ama evet, Türk müziği ve ruhum arabesk. Yani nameler olsun, arabesk olsun, böyle dolu dolu ruha işlesin, nakış gibi işlesin istiyorum.
0: Çünkü bazı dinlediğim şarkılarını, burada seslendirdiğin şarkılarını çok batı tandanslı şarkılar olsa bile onları bir sonunda bir gırtlak, bir
1: Aynen.
0: name.
1: İkisini meç etmeyi seviyorum aslında.
0: Peki ruhum arabesk derken onu biraz açar mısın? Yani ne yanı arabesk ruhunun? Mesela en arabesk hareketin nedir?
1: En arabesk hareketim.
0: Paylaş.
1: Uyandığımda arabesk ile yatarken uykuda bile arabesk dinlemem. Yani bence arabesktir.
0: Ha, o kadar.
1: Bayağı iyi.
0: Dinliyorsun da.
1: Sürekli. Hem beni tanıyanlar bilir. Bir saniyem yoktur dinlemediğim. Söylemeyi geçiyorum yormayayım diye kendimi de. Dinlemediğim bir an yoktur. Yani uyku esnasında sayaç açarım. Atıyorum 2 saatlik. O sayaç akar. Arabeskler döner ve ben öyle uyumuş olurum. Uyandığımda bitmiş olur zaten yani.
0: Çok az operacıda olan bir şey bence bu.
1: Bence de ben şöyle bir şey buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım.
0: Lütfen.
1: Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk, Türk müziği bir şey vardır. Yani çünkü bir yerden sonra illaki ruh, kendi yetiştiğin toplumdaki kültürü, ya o besini arıyorsun. Bu bence ekmek su kadar doğal bir şey bu arada.
0: İhtiyaç.
1: Anılması da yani hissetmesi de gerekiyor herkesin. Ben hissettiklerini düşünüyorum. Buradan naçizane yorum yapmış olayım onlara.
0: Her operacı değil, her Türk'ün içerisinde böyle bir şey var.
1: Aynen öyle. Olmak zorunda çünkü.

0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Müzik yolculuğunun henüz çok başındasın. Aslında bizim seni tanıdığımız rotanın başındasın. Sen çok aynen küçük öyle. Yaşta, çok yıllar önce bu yola çıktın. Hedeflerin neler? Tam ne noktadasın ve nereye gitmek istiyorsun?
3: Yani müzik adına evet bir noktadayım diyemem, bu ayıp olur. Çünkü müzik derin bir kuyu. Hiçbir yerde değilim belki başlangıçta. Ama ileride ölümsüz bir yorumcu, sanatçı ya da nasıl adlederse insanlar bilmiyorum ama ölümsüz olmak istiyorum. Hı-hı. Yani gayem bu aslında. Çünkü eğer ölümsüz olduk, yani vefat ettikten sonra da müzik piyasasında ya da işte hayatta konuşuluyorsan, isim yapmışsan, altın harflerle yazdırmak dediğimiz şey aslında. Onu yapabildiysen olmuşsundur. Hı-hı. Bir iki eserle ya da işte bir iki single, albüm bir şeylerle sonlansın istemem açıkçası. Hep devamı gelsin. Hep beslenebileyim. Hem ruhum beslensin hem ruh besleyebileyim isterim. Umarım bu dileğim, gayem gerçekleşir. O payeye erişmek istiyorum açıkçası.
2: Allah gecinden versin ama bu hayattan ayrıldıktan sonra da eserlerinle, şarkılarınla burada kalmak istiyorsun aslında. Aynen devam öyle. Etmek istiyorsun. Aynen öyle. Evet, programımızın başında ilk sen Taylan Öner dedik. Ve hali hazırda ekibin karar veriyor. Sen de karar verme aşamasındasın dedik. Bizim programda karar vermeyi istedik. Ben ekip arkadaşlarıma sordum. Kimi ilk sen ismiyle çıksın dedi. Kimi Taylan dedi. Kimi ilk sen Taylan Öner dedi. Bence çok uzun, İspanyollar gibi.
3: Ben bile uzun söyleyemem.
2: İlk sen Öner diyenler var. İlk hatta sen Öner. Çoğunlukta bence de ilk seni kullanabilirsin. Taylan çok var çünkü. Yani Taylan tarzı.
3: Bunu tamamen size bırakıyorum. Uğur getireceğinizi düşünerek.
2: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
3: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
2: Estağfurullah.
3: İsim sizde. İsim hakkını size veriyorum.
2: Ya rica ederim. Ama çok heyecanlandım. Biraz da sorumluluk yükledim ama müziğin ritmi olarak böyle bir şey imza atmış oluyoruz şu anda. Bundan sonraki yol yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için süper. Çok mutluyum.
3: Ben
2: sevdin
3: mutluyum.
2: Mi ismini?
3: Alıştım bir an önce benimmiş gibi hissediyorum.
2: Bundan sonra böylesin. Yolculuğa böyle devam edeceksin.
3: Benimsedim ediyorsun. Açıkçası. İlk sen Öner. Kısa, öz bence hoş. Yani ulama da var. İlk sen Öner. Ne ö. Bence gayet güzel, hoş. Teşekkür ederim.
2: Evet, Türkiye'nin
3: beni
2: yakın...
3: büyük bir dertten kurtardınız.
2: Türkiye'nin yakından tanıdığı ve tanımaya devam edeceği ilk sen Öner bugün bizle birlikteydi, bizlerle birlikteydi. Ayağına sağlık, ağzına
3: teşekkür
2: sağlık,
3: ederim.
2: Notalarına sağlık.
3: Çok sağ olun.
2: Nice başarılarda denk gelmek, görüşmek dileğiyle.
3: İnşallah.
2: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

Gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar. Gel biraz kokunu bırak.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgiler, saygılar, kucak dolusu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlarınız devam etsin. Kıymetli partnerim, büyüğüm Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Bugün maşallahınız var. Peşinden peşin söyleyeyim, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Hemen geçelim mi?
1: Çok kıymetli bir konuğumuz var. Eminim birçoğunuz zaten bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz ama bugün özellikle onu canlı canlı dinlemek istediğiniz için buradasınız.
0: Güler!
1: Duman geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay.
1: Teşekkür ederim.
0: Vay vay.
1: Sağ ol abi.
2: Güler duman.
0: Vay ki vay. Değerli kardeşime, bacıma binlerce teşekkür ediyorum. Şeref verdim bacım.
1: Estağfurullah.
0: Sağ olasın. Var olasın. Binlerce teşekkürler. Evet.
2: Hoş geldiniz. Sefalar
1: getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlere de nefesine sağlık.
0: Sağ olun.
1: Benim için hep sizi arkada dinledim ama şimdi artık burada canlı dinleyeceğim.
2: Hocam nasılsınız? Her şey
1: i̇yiyim,
2: yolunda mı? Hayat
1: şükür.
2: Nasıl gidiyor? Çok mutluyuz hayat, bugün burada
1: hayat,
2: sizi ağırladığımız için.
1: Yollarda geçiyor benim hayatım.
2: Evet, görüyoruz. Çok yoğunsunuz ve o yoğunluğun arasında bizim öyle programımıza gelme nezaketinde bulundunuz.
1: Ama güzel bir şey. Çünkü ben yaptığım sanat yapmaya çalışıyorum. Daha da hala da öğreniyorum.
0: Estağfurullah,
1: daha birçok öğreneceğim şey olduğuna inanıyorum. Boş gitmek istemiyorum bu dünyadan ya. Biraz böyle dolu
0: bu lafı alkışlarız.
1: Lazım.
0: Yemin ederim.
2: O mümkün değil zaten. Evet. Şimdi Güler Hocam, yani halk müziği alanında hakikaten emek veren ve bu yolda yürüyen bütün gençlerin, herkesin aslında Güler Duman'dan öğrendiği, geçtiği bir eser vardır. Ben de onlardan biriyim, naçizane.
1: Sağ olasın, estağfurullah.
2: Çok kıymetlisiniz hakikaten. Teşekkür ederim. Halk müziğinin yetiştirdiği en değerli...

0: Aksin Alpay.
1: Canan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
0: Nefesinize
1: seçtiğim
0: sağlık.
1: Seçtiğim türküyü beğendiniz mi? Ha.
0: Nefesine sağlık abi.
1: Tabii anlayan. Evet.
2: Yüreğin dert görmesin abi sesine. Gönlüne sağ sağlık. Canım. Sizden güzel bir eserle devam ediyoruz.
0: Tamam. Bir bahar geldi gül açtı diyelim. Biraz hareketlenelim. Ondan sonra da yüce dağ başında yanar bir ışık diyelim. O eski Türklerimize dönelim. Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım. Alkışlarınız Güler Duman için efendim.

0: Teşekkürler. Güler duvar.
1: Canımsın benim.
0: Bak yakaladık onu işte. Şimdi bu yakaladığımızı devam etmemiz lazım. Değil mi?
2: Hadi devam edelim o zaman.
0: Edelim hocam,
1: hadi bakalım.

0: Alkışlar hepimize gelsin.
1: Vay vay vay. Hadi bir daha. Hadi bir daha.
0: Alıştık birbirimize diyor ya bey.
1: Cansınız. Var olasınız.
0: Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz. Evet. Türkü dili. Bak herkesi bir araya getirelim.

0: Allah aşkına beğendiniz mi? Yakında klibinle çekeceğiz inşallah. Cansın'ın çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet. Kıymetli alkışlarınız için.
0: Kardeşim.
1: Evet, Selahattin Alfayda üretmeye, derlemeye devam ediyor bir taraftan. Sizin gibi. Evet, hocam bugün güzel bir uzun hava dinlemeden Güler Duman'ı bırakır mıyız biz? Bırakır mıyız? Ne seslendireceksiniz kıymetli hocam?
2: Efendim?
1: Ne seslendireceksiniz bizim için? Güzel bir uzun hava.
2: Sivas'a gideceğiz şimdi biraz.
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Güler Duman için gelsin.
2: Ondan sonra da Ayaz Yarim diyeceğiz.
1: Haydi bakalım.

0: ederim. Var ol arkadaşlar.
1: Senden teşekkürler canım benim.
2: Güzel duvar.
1: Ağzına ruhuna sağlık kız.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
1: Başarısınız. Ve hemen Diyarbakır'a gidiyoruz. Ne diyoruz? Suriyani.
2: Alkışlarınız evet. Selahattin Alpay için efendim.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
1: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Güler Hocam, yine sizinle devam etmek isteriz.
2: Tamam.
1: Eğer uygun görürseniz melüllenme
2: deli gönül,
1: deli gönül diyeceksiniz değil mi? Alkışlarınız Güler Duman için gelsin.

0: Teşekkürler Dilan.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Hadi buyurun.
3: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Efendim bir Türkiye Deryası programını yine sonuna
1: getirdim. Ben size teşekkür ediyorum misafirperveriniz için. Canımsın bu iki benim. Güzel insana ve orkestracı kardeşlerimize, TRT'nin bütün ekibine bir alkış istiyorum. Sağ olun.
3: Evet, TRT'nin tüm ekibi demişken hakikaten arkamızda kocaman, çok büyük, çok profesyonel bir ekip var. Bütün ekip arkadaşlarımıza, yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza yürekten teşekkürler ve onlar için kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden.
2: Ve Türkiye Deryası için ayrı bir alkış rica ediyorum. Ve diyoruz ki benim derlediğim güzel bir türkü. Beraberce bittisin önü bağlar diyoruz.
3: Evet. Haydi bakalım. Haftaya görüşmek üzere. Tekrar kendinize iyi bakın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Büyük Üstad Mehmet Akatay. Efendim Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün çok özel yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok evet. Pardon en son bir...
2: En son senin gösterine
0: geldim. Benim gösterimde görüştük. Evet.
2: Evet abi evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum. Kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi. Evet.
2: güzeldi.
0: Çok teşekkür güzeldi. Ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
2: Estağfurullah
0: abi. Olur mu abi? Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol abi.
0: Çok güzel şarkılar hazırladın.
2: Evet.
0: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
2: Öyle oldu.
0: Böyle bir seviyorsun.
2: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
0: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
2: Türk
0: olan...
2: Türk halk ilgi... müziği var.
0: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmek tabii. Ya da aşina olmak mümkün değil ama.
2: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
0: Bunu bilmiyorum.
2: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip falan yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
0: Öyle. Ya sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Eyvallah.
0: Hakikaten sağ ol. O kadar işinde ciddisin. Estağfurullah gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Bunlar çok önemli sağ şeyler. Ol. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
2: Ha eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği yani Doğu müziği. Bizim bu toprakların müziği.
2: Evet.
0: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
2: Kesinlikle.
0: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz?

0: Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum. Yani kimin öğrencisi olduğun çok önemli olmakla
1: Evet.
0: beraber. Konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bu tiyatroda da böyle.
1: Tiyatroda da böyle,
0: Yani
1: evet.
0: orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
1: Ya
0: bir...
1: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
0: Tabii.
1: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
0: Değil mi?
1: Onu ben onda mesela
0: Bunu not alıyorum.
1: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
0: Değildir,
1: değildir.
0: evet.
1: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz
0: Tabii.
1: tabii.
0: Sohbete devam edeceğiz
1: Tabii.
0: ama hadi bir şarkı diyelim.
1: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir film?
1: Şimdi geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi. Kanalımız yani. Halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet,
1: falan benim
0: evet.
1: için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takı merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum.
1: ceketini.
0: Ya valla çok, bak
1: Bak bu
0: doğa
1: yüzük
0: geliştiriyorsun.
1: de benim markamın
0: Çok o
1: yüzüğü.
0: dikkatimi
1: Evet.
0: çekti. Çok
1: Ondan
0: güzel, çok
1: sonra.
0: güzel.
1: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
0: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
1: Ha
0: kadarıyla.
1: evet, Söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
0: Ya ben
1: diyaloğu
0: ondan çok
1: söylemiştim.
0: etkilenmiştim ama ben biliyor musun önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri doğal, yani çok o kadar doğal
1: Evet,
0: yapıyorsun ki
1: o aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
0: öyle mi
1: Tabii.
0: dedi? Ama
1: Ben
0: çok iyi
1: seni
0: ya
1: değil, senin
0: hazırladınız.
1: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
0: Evet
1: gibi.
0: ama ben çok güzel, yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. O bayağı yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
0: Değil mi?
1: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
0: Çok
1: söyler
0: güzel ya.
1: misin diye.
0: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Eyvallah, tamam.

0: Sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet. Kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim,
0: Yani
1: çok
0: kıskanmak tabii şey anlamda
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Hani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendine kabul
1: bir cız
0: ettiremediğin.
1: eder ya, bir şey
0: Evet,
1: olur,
0: evet.
1: hani bir şey, o kıskançlıktır aslında. O şey çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Dedim ki sazını çok iyi çalması beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben
1: Evet.
0: ondan çok etkilenmişimdir dedim mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes doğuya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O
1: basıyor
0: başka
1: gibi.
0: bir do, evet.
1: Evet.
0: Bak mesela kendine de şaka yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir
1: zaman
0: şey
1: abi.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp dinledim.
0: gerçekten mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Meğer şaka yapıyormuş.
1: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
0: Aa çok teşekkür ederim.
1: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü kanunu da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
0: Vallahi
1: Yani
0: çok
1: valla
0: teşekkür ederim.
1: gerçekten. O
0: Çok
1: yüzden
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: hani oradan hayranım yani.
0: Aa estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: Bunu
0: için
1: da
0: bir şey
1: ilk
0: çalayım.
1: defa söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
0: Aa çok
1: olsun.
0: teşekkür ederim. O zaman senin için bir şey çalayım.
1: Olur abi.
0: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun?
1: Ya ellerine sağlık. Tabii mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
2: Evet.
1: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
2: Neyini de Kutsi Bey çalmıştı.
1: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. Evet. O filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kanun Hakan görüyoruz diyor ama birçok evet. sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
2: Aa,
1: müzik
2: şahane.
1: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm. Dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardır
2: kadın
1: yani.
2: Kadın şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi.
1: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın. Doğru söylüyorsun ama yani hakikaten.
0: Ama anlamıştır herhalde tuşenin benim olacağını. Hayır, herhalde anladı.
1: Harika adamsın ya. Güzel.
2: Abi, ya kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
1: Evet evet kanun. Çok... Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım. Ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor. Biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın.
2: Tabii.
1: Diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı söyleyelim.
2: Hadi söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah
1: herkese.
0: mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgilerle.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
1: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay, kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
1: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Aynen.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Şimdi yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yeri olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Gökhan Türk ben. Yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz Kurtoğlu, şarkılarının hangi tarza uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay, kendisi için ayrı bir

0: Eri olan o özel şarkıyı açıkladı.
1: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya. Seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Gökhan Türkmen geçtiğimiz ay Masal Olsa şarkısını kızı ve bir çocuk korosu eşliğinde yeniden yorumlamıştı. Başarılı sanatçıyla sohbetimize bu şarkının hazırlık sürecini ve klibini konuşarak başlıyoruz.
1: Masal Olsa zaten Harun Kolçak'a yazılmış bir şarkıydı. Harun abinin son işte hastanede olduğu zamanlara motive, yani orada kaldığı zamanlar ona motive olsun diye yaptığımız bir şarkıydı Ozan'la. Zaten pozitif bir şarkı, sözlerinden anlaşılacağı gibi. Müzik akademide kızlarım da orada müzikal koymak için bir eğitim görüyorlar. Eni ve Matilda müzikali için eğitim görmeye başladılar bu sene. İzmir'deki bir ders sırasında, onları kızlarımızı götürdüğümüz bir ders sırasında bana bir sürpriz yapmış, yani sürpriz yapılmış. Şarkıyı çalışmış akademi korosu. Ben gittiğimde bu sürprizle karşılaşmıştım. Ozan da oradaydı. Çok duygulandık, çok keyiflendik, çok hoşumuza gitti tabii ki. Sonra dedik ki bunu 23 Nisan'da bizim stüdyomuzda kaydedip çıkaralım aslında. Çok güzel olur. Aynı şekilde biz bu sefer davet ettik onları stüdyomuza. 35 tane kız çocuğumuz geldi. Orada kayıt yaptık. Görüntü de, yani klibi de orada kaydettik. Çok keyifli, çok güzel bir gün oldu bizim için. Çok enerji dolu bir gün oldu. Onlarla böyle bir şey yapmak, öyle bir şeyi paylaşmak, öyle bir şeye vesile olmaları onların da çok hoşuna gittiler. Aileler de çok hoşuna gitti. Bizim de çok hoşumuza gitti. Kızlarım da oradaydı.

0: Sevilen isim, Organik adını verdiği projeyle eski şarkılarını yeniden seslendirerek dinleyicilerinin beğenisine sunuyor. Biz de Gökhan Türkmen'e bu projenin detaylarını soruyoruz.
1: Organik mevzusunu aslında birkaç şarkı önce, yani birkaç şarkı yaptık. İşte Kalbim yaptık, Yansan yaptık, Kiraz Çiçekleri yaptık, Ayıp Ettiğin yaptık. Bu da dördüncüsü, beşincisi. Şöyle aslında bu şarkı, yani bu benim tek gitar birkaç şarkıyı yorumladığım da bir albüm vardı. Az Biraz diye bir albüm yapmıştık, EP yapmıştık. Sonrasında ben tekrar böyle bir şey yapma girişiminde bulunacağım. Ama bu sefer birazcık daha büyütmek istedim sound'u açıkçası. Tek gitar yapmak istemedim. Ama yine sesimin ön planda olduğu, yine duygu olarak çok karşıya net geçebilen bir sound olsun istedik. Serkan'la bunu oturup nasıl yapabiliriz diye düşünürken perküsyon kısmını, işin ritim kısmını olabildiği kadar hani işte böyle ortam seslerinden, yani işte bilekliğime vurarak, işte gitarın arkasına vurarak, ne bileyim işte shaker'ı, ritmi, snare'ı, kick'i hep böyle bir şeylere vurarak, oradaki ne bulduysak onlara vurarak yaptık. Sadece enstrüman, gitar kullandık mesela, yani onun dışında başka bir şey kullanmadık. O yüzden de adını organik koyalım dedik. Yani bunun adı akustik olmamalı diye düşündük. Organik koymak istedik. Aslında organik fikri de buradan geldi. Belki ben...

0: Gökhan Türkmen yakın zaman önce Yalan isimli yeni şarkısını yayınladı. Başarılı sanatçı bu parçasının klibini makaralı kamera kullanarak çektiğini Müzik Sayfası izleyicilerine özel olarak anlatıyor.
1: Şarkı 2 senelik aslında. 2 sene önce yaptığımız bir şarkı. Sevgili Ozan Turgut'la yaptık. Sözünü o yazmış. Yine ben yaptım. Aranjesi de sevgili Alper Anı'a ait. Yine 2 sene önce yaptığımız bir şarkı. Hatta geçen sene de aranjesi falan her şey bitmişti aslında. Şarkı hep böyle çıkarma sürecine giriyoruz, sonra vazgeçip başka şarkı çıkıyor falan. En sonunda kısmeti bu zaman oldu şarkının. Klibini Emir Yener çekti. Makara sistemiyle çektik aslında. Makaralı bir kamerayla çektik. O yüzden de çok heyecan verici bir iş oldu bizim için. Şimdi yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı. O yüzden de çok keyifliyiz. Tepkiler de çok güzel. Film gibi bir iş oldu. Her zaman yaptığım, yapmaya çalıştığımız gibi aslında.

0: sevilen sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz sohbette şarkıların dijital platformlardaki dinlenme oranlarını da soruyoruz. Gökhan Türkmen, başarıyı sadece rakamlarda aramadığını ve bu verilerle pek ilgilenmediğini dile getiriyor.
1: Sanata hizmet eden ve kendimi mutlu ettiğim bir sistem içerisinde daha şarkılarımı çıkarmaya devam ediyorum. Yani ne beni çok dinleniyor olması açıkçası. Yani dinleniyor olması tabii ki önemli bir şey bizim için. Ama hani dinlenmiyor diye de şarkıdan soğuma ya da bu şarkı olmadı diye dediğim bir şey hiçbir zaman olmadı. Bir şarkının olmaması, eğer bir şeyi düzgün yapıyorsanız, sanata hizmet ederek yapıyorsanız ve zamansız bir şey yapıyorsanız bir şarkının olmaması diye bir şey yok. Ancak zamanı değildir diye düşünüyorsunuz. O yüzden de çok streamlerle ilgilenmiyorum açıkçası. Ben kaç tıklandı, ne kadar oldu, ne oldu diye. Ben bir şarkı yapıyorum. Oradan insanlar beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. 10 yıl sonra ya da 2 yıl sonra ya da 3 ay sonra beğeniyor. Önemli olan doğru iş yapmak.
0: Gökhan Türkmen'le sohbetimizde son olarak konserlerinden bahsediyoruz. Sevilen isim her sahnesinde aşk şarkısıyla birlikte dinleyicileri arasında 3-4 farklı evlilik teklifi gerçekleştiğini söylüyor.
1: Aşk şarkısı yani Sinem'le benim klibim olduğu için herhalde sanırım ondan dolayı bir de aşk şarkına da aşk şarkının ritmi işte bir düğün şarkısı olabilecek bir pozisyonda. Yani biz hiç bu maksatla yapmadık şarkıyı. Bu maksatla da bir klip çekmedik açıkçası. Ama yani onu samimi buldular. Bizim birbirimize olan aşkımızı da görerek de belki böyle bir şeyin olması dileği içerisinde teklifler oluyor. Ama şarkı da zaten buna uygun. Böyle bir şeyin oluyor olması bizi keyiflendiriyor tabii ki. Yani her sahnede mutlaka en az 3-4 tane ortalamada böyle bir 7-8 tane evlilik teklifi oluyor bu şarkıda. Şarkıyı bu yüzden çıkaramıyoruz zaten zil repertuardan.

0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor.
1: Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da sahne alan Hande Ünsal var. Sevilen isim en popüler şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendiriyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da konser veren bir diğer isimse Emre Altuğ. Başarılı şarkıcı, Aydınlı dinleyicileri için gece yarısına kadar sahnede kalarak unutulmaz bir performansa imza atıyor.

0: Haber turumuza İstanbul'da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz. Usta sanatçı şarkılarının bir gün rap tarzında yorumlanmasına yeşil ışık yakıyor.
1: Yani şöyle isterim, yani şimdi rap deyince bunları ayırmak lazım. Çok doğru iş yapan kardeşlerimiz var. Ben her türlü müziği dinliyorum. Hepsine de saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbeti noktalayan Cengiz Kurtoğlu, İstanbullu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

0: Objektiflerimizi şimdi de Fettah Can'a çeviriyoruz. Başarılı müzisyen, büyük ilgi gören senfoni konserleri projesine nasıl karar verdiğini anlatıyor.
1: Ben 92 yılında ilk şarkımı yazmıştım. 94 yılında ilk şarkım yayınlandı. 30 yılı devirdiğimiz için Bursa'da bir başlangıcını yapalım dedik bu işin. Senfonik olarak bir konser yapalım. Çok iyi geçti. Oradan dönüşler inanılmazdı, geri dönüşler. O yüzden bunu devam ettirelim istedik. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu bir seri haline döndü. Türkiye'nin birçok yerine bu güzel müziği götürmeyi planlıyoruz.
0: Konser saati geliyor ve Fettah Can Senfoni Orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarını seslendiriyor.

0: bizi. Turumuzda sırada Zerrin Özer var. Usta isim Geliyorlar Gidiyorlar isimli yeni teklisinin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ediyor.
1: Gerçekten çok hoşuma giden, çok sevdiğim bir şarkı oldu. Sevgili Habil'cim sözleri ve sesi sevgili Bülent'cimin. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bakalım.

0: becerebiliyorlar. Haber turumuz geçtiğimiz haftalarda ortak çalışmaları Halay'ı yayınlayan Kenan Doğulu ve Murat Yeter'le devam ediyor. Bu projenin Kenan Doğulu için özel bir anlamı olduğunu öğreniyoruz.
1: Bu şarkıda benim için sevdiğim güzel tarafı bu aslında bir tekno halay. Yani öyle diyebiliriz.
2: Evet.
1: Elektronik müzikle akustik müziğin bir araya geldiği bir pop müzik şarkısı ötesinde dans pistlerinde insanların eğlenebileceği, düğünlerde, doğum günlerinde, partilerinde çalabileceği, kopabileceği modernize edilmiş bir halay elbette. Onu da en iyi şekilde Murat yaptı, harika oldu.
0: Şimdi de rotamızı Kıbrıs'a Demet Akalın'a çeviriyoruz. Başarılı popçu yaz ayları için hazırladığı yeni hit şarkısının müjdesini veriyor.
3: Yaz hitimi hazırladım. Dediğim gibi Gökhan Özen de var. İşte kendi albümümden böyle birkaç tane şarkıyı atacağım. Çok böyle değişik ters köşe çok sevdiğim bir şarkı vardı. Bir türkü daha doğrusu. Onu okudum. Bir de inanılmaz çok içli okumuşum. Ay, okudukça diyorum ay ne kadar güzel okumuşum. Yani türkünün sahibine de Behçet Bey'e attım. O da çok mutlu kaldı.
0: Haber turunun son durağında Yavru Vatan'da sahne alan Ebru Yaşar'la birlikteyiz. Sevilen sanatçı farklı isimlerle düet yapmaktan büyük keyif aldığını dile getiriyor.
4: Ben de düetler yapmayı çok seviyorum. Hem genç arkadaşlarla böyle başka tarzlarla. Şimdi bunun devamı geliyor.
0: Basınla sohbetini tamamlayan Ebru Yaşar, Kıbrıslı hayranları için hazırladığı özel repertuarıyla 2,5 saatten fazla sahnede kalıyor.

0: Altay'la gerçekleştirdiğimiz sohbete sevilen ismin son yayınladığı Kainat Şahit şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Aranjesi Enes Yolcu'ya ait. Enes'e de teşekkür ediyorum. Murat'la Nişantaşı'nda karşılaştık. Şarkı var mı Murat'cığım dedim. O da bana hemen iki tane şarkı gönderdi. İkisini de çok sevdik. Bir tanesi bu, Kainat Şahit. Hazırladık, dinleyicilerimize sunduk. Diğerini de Eylül gibi dinleyicilerimize sunacağız.
0: Sohbetimizde söz Sensizim teklisine geliyor. Sevilen isim bu şarkının kendisi için çok ayrı bir yerde olduğunu anlatıyor.
1: Sensizim şarkısını herkes bir aşk şarkısı olarak biliyor. Aslında Sensizim benim babama yazdığım bir şarkı. Babamı kaybettikten sonra bir oğlum babasına olan duygularını anlatan bir şarkı o. Benim hayatımdaki en önemli şarkım diyebilirim. Larından biri demiyorum, en önemli şarkım diyebilirim. Çünkü duygu olarak ben hiç babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım. Babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.

0: gezim. Altay geçtiğimiz yıllarda Varya şarkısını güncel bir soundla yeniden müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Biz de başarılı isme şarkıyı neden bu modern altyapıyla tekrar dinleyiciyle buluşturduğunu soruyoruz.
1: Aslında ben orijinal sound'ında şarkıyı dinlemeyi daha çok seviyorum ama bir müzisyen olarak

0: Altay'la sohbetimize şarkıları konuşarak devam ediyoruz. Sevilen popçu, ülkemiz müziğinde iyi şarkıyla hit şarkı arasında farklar olduğunu dile getiriyor.
1: Türkiye'deki hit ile iyi şarkı arasındaki fark şu. Hit kalıcı olmayabilir. Ama iyi şarkı kalıcıdır. İyi şarkı hit olmayabilir. Ama uzun solukludur. Bu çok önemli bir şey. Yani öyle şarkılar var ki hit olmamıştır, bir köşede saklı kalmıştır ama 20 sene sonra, 30 sene sonra hala dinlenir haldedir o şarkı. Ama bazı hitler vardır, 3 ay sonra biter. Yani işin biraz ruhu olması lazım. İnsanların şurasına dokunması lazım. Şarkı, müzik sadece insanları duygusal yönlendirmesini ya da duygusal anlamda doyurmasını sağlayan bir mecra değil aslında, bir sanat dalı değil. Müzik, insanları her şekilde doyurabilmesi lazım. Eğlendirmesi de lazım bazı müziklerin. Bazı müziklerin öyle hit olup üf diye ondan sonra sönüp yok olması lazım. O an 3 aylık olması lazım. Bunları da yadırgamıyorum bu arada ama iyi şarkı her zaman uzun soluklu duruyor. Yani. Çok

0: Sevilen şarkıcıyla sohbetimizin sonuna yaklaşırken kendisine konserlerini soruyoruz. Altay sahnede her tarzdan şarkı seslendirdiğini söylüyor.
1: Sahnede olmayı çok seviyorum. En sevdiğim şey canlı canlı insanların karşısında şarkı söylemek. Üretimin dışında tabii ki. Hazırlanırken de kendi repertuarımın dışında sevdiğim, beğendiğim, insanlara söylemekten keyif aldığım, tür olarak hiç ayırt etmeden bütün türdeki şarkıları söylüyorum.
0: Altay'la gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak Sevilen ismin sahneye neden bandanasız çıkmadığını konuşuyoruz. Başarılı şarkıcı bu alışkanlığın başlangıcını konservatuar hocasına dayandırıyor.
1: Bandanayı yaklaşık konservatuarlı yıllardan beri, yani 80'li yılların sonundan beri takıyorum. Onun bende bir hikayesi var. Çünkü saçlarım uzundu, okula gidiyordum. Bölüm başkanımız da benim sevgili hocam Müveddet Günbay, ellerinden öpüyorum buradan. O yüzden sokak çocuğu bu, sokak kedisi bu. İşte operacı olamaz bu halde falan, yırtık pantolonlar falan. Orada başka bir işleyiş var çünkü konservatuarda, klasik müzikte. Ben de protesto etmek için takım elbise giyip saçlarımı sıfıra vurup okula gittim. Ondan sonra da bir daha saçlarımı hiç uzatmadım zaten. Zaten uzayacak saç da kalmadı sonra. Hemen o hafta sonu bandanaya geçmiştim. Çünkü çalıyorduk iki gitar. Uzun saçlı bir hafta önce çocuk yok, kel biri var. Sevgili bizde anacığımın yazmasını takmıştım ilk.
0: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Ferhat Göçer'le başlıyoruz. Sevilen isim geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Kimler Geldi, Kimler Gitti şarkısını bu kez Kosova'da çekilen video klibiyle birlikte dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Listemizin son ismi Farkında Değil adlı yeni şarkısını yayınlayan Serdar Ortaç oluyor. Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan eserin düzenlemesini ise Selim Çaldıran üstlendi. Kaderler.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ne senin.
0: Teşekkür ederim.

0: İsmail, gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Ve
1: Kesinlikle.
0: gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de
1: Hatıran
0: hatıran yeter
1: yeter dedim.
0: İsmail diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan, özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık,
0: teşekkür
1: gönlüne sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın bozkırına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi, bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin. Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek gibi daldım göllere diye.
0: Sahne senin.
1: Teşekkürler.

0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor. Ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

0: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Turkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum. Ya da...
1: Kol bozuldu.
0: İçine çeşitli meyveler konulmuş. Hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum? Ne istemiyorum aslen? Yani... Hayır demem misal, yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte, bizler de oradayız. Boynuzunda öküzün, balığın sırtındayız. Ama...

0: gelmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst kişide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye'yi dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktora eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat sokağında ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim
2: Evet,
0: veriyorsunuz.
2: Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuk yok.
1: Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var, Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye çalışacağım.
1: Bu rakımda
0: Evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam olsun.

0: Ayağınıza sağlık. Ayrıca ellerinize sıcaklık.
1: Versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gülbağ hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
2: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Yani flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim. Yok. İşte ertesi gün velin gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
0: Sen de yani,
2: olay okulda öğretmen falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor keman çalacak, babam diyor ulç çalacak.
0: Ha.
2: Böyle bir kavga.
0: Ama destek verdiler herhalde. Güzel.
2: Tabii ki baba baskın çıktı. Ut. Öyle.
0: Belki abi sizin için.
1: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvarda hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım. Asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma. Tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsü. Bir Fırat kenarında yüzüp kayıplarını. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderirim dedi. Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim bu mu dedim. Gösterdim. Böyle şaşırdı. Ya dedi sende kulak varmış ya dedi. Beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içinde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani, ne bileyim mandallar var, bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmayayım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
0: İki başladın. Çok çok güzel.
1: Hepimizin ilk başladık.
0: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
1: Bilmiyorum.
0: Ne kadar soğuk olsa da.
1: Evet.
0: CSR daha çalmaya çalışalım mı?
1: O zaman bu kanunun günümüz virtüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Baktagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli Makamı'nda Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
0: düşünüyorum.
2: Olur.
1: Haydi, benim.

0: Ellerinize sağlık. Sizin de. Hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önce göre...
1: İlker Mont Liebe üzerinde evet, yani siz gerçekten ısınmadık ama...
0: Hava şartları onu istiyor.
1: Evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade.
0: Evet.
1: Soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman evet. Ne çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler yapabiliriz.
2: Malatya'mız da güzel.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle ya.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: kesin.
0: biz
1: Hava
0: belki
1: şartları
0: heykele döneriz. O yüzden
1: güzel
0: bence
1: olur.
0: bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzara gerek yok.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: Çok
0: unutulmaz
1: güzel.
0: bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle benim için
0: Sizin
1: de.
0: için de. Burada Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Mahattin'de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel...

0: Duyurular bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestralar.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi...
0: Akdeniz işi gibi geldi bana.
1: Bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim... Güzel, esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
0: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akça'ya gider. Orada bir...
1: Giderim tabii.
0: Yüzer gelir. Hı. Şimdi bu türkü de çok Akça'ya uzak değil.
1: Edremit canım. Akça'yı evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
0: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
0: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.

0: Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz, Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel. Ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde. O Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi?
0: Olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunçlarım var.
1: Evet, gır şahrine gidiyoruz. Ayva turunçlarım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı yad edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.

0: Bravo.
1: Zeynep Başkan. Umut Ayvaz.
2: Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda.
1: Ve Karadeniz'in kralı.
2: Kemençenin kralı.
1: Benim için Kemençenin kralı Umut Ayvaz.
2: Krali derler değil mi?
1: Krali.
2: Derler. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sefa.
2: Ya ne güzel bir açılış oldu.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
2: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
4: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, evet. O lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
2: Şimdi
4: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepiniz.
1: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
2: Trabzon ekmeği gelmiş
1: Trabzon
2: bize.
1: Trabzon ekmeği geldi bize.
4: Evet, Vakfı Kebir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimize hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
1: Bir dahaki sefere diyelim
4: bunu. Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebir'e bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
2: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
1: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
4: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
4: O vakit potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
2: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin
2: İnsan çalarken
1: sağlık.
2: De mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela.
3: Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman evet. Daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem.
2: Toprak...
3: Umut Hocama teşekkür ediyorum. Alkışlar rica ederim.
1: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnını silemedik. Şöyle alnını silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle Tabii. ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et.
2: Evet.
1: Anneye babaya bir selam.
2: Kurban olduğum.
1: Umut Ayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam
4: Annemi,
1: gönder
4: babama
1: ya.
4: Çok selamlarımı iletiyorum kendime. Ordudalar.
3: Kim için konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. O da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diyor.
1: Umut zaten diyor şimdi ya hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlünü nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım.
1: Sazını konuşturuyorsun. Evet. Evet, Koca Yörük.
2: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor, sonradan zamanını bekliyor efendim. Böyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
2: Şimdi bu Goçaş Yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de Toroslar'da aynı şekilde Yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe, bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
3: Ne de güzel.
2: Teşekkürler.

0: Efendim zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sünnoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler. Harikaydı.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kukodal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potpourimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
0: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi.
0: Evet.
1: Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık, senin de harikaydı.
3: Ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah.
3: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadeniz'de olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz, ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz. Şimdi... Umut'ta sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
2: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar, Ankara işi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eskitemediği darbukacı Ankaralıların

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
2: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
0: Haydi bakalım. Kazandıran var.

0: gelmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla...

Adım Mert, soyadım Can. 25 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Müziğe 2019 yılında sokak müziğine başladım. Aslında 8. sınıfta 13 veya 14 yaşımda bir arkadaşımın vasıtasıyla hiç aklımda yokken bir yerde şarkı söyledik beraber ve ondan sonra ayrılamadık.

ilk sokak müziğine başlama anım biraz garipti açıkçası. Çünkü daha önce yapmamış bir şeyi yapıyorum ve nasıl tepkiler alacağım, o anda nasıl bir durumda olacağım çok böyle garipti. Hatta bir arkadaşımla gitmiştim ve o arkadaşım böyle benden biraz uzaklaştı yavaş yavaş. Dedim ki Mert, bir kere geldin, gitarını açtın, artık başla. Bir yap bakalım nasıl duygular tadacaksın. Gayet de güzel başladık. Çok böyle kendimi farklı hissettim. Müzik ruhun gıdası derler ya. Gerçekten insan bir ruhsa, bu ruh bir müziği üretiyorsa ve o müzik başkalarına hitap edip orayı da alıyorsa, o kesime de hitap ediyorsa bundan daha güzel bir şey bence yok.

İstanbul'da sokak müziği yapmak bin bir çeşit insanla sizi karşı karşıya getirebilir. Bu avantaj ve dezavantaj olarak ikiye ayrılabilir. Yani olumlu ve olumsuz şeylerini zaten biliyoruz. Olumlu şeyleri çok daha fazla. Mesela Amerika'dan gelen bir çiftle oturup muhabbet edebiliyoruz. Onların kendi yaşantısını hissedebiliyoruz. Hollanda'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan gerçekten her gün farklı bir ortam yapabiliyoruz yani.

Adım Emin, soyadım Dertli. 22 yaşındayım. Klarnet sanatçısıyım. Klarnet çalmayı da abimden öğrenerek başladım. Sulukule mahallesinden geliyorum. Bizim mahallemiz 7'den 70'e güzel bir sanatkarla dolu, insanlarla doludur.

Klarnet benim için 5-6 yaşlarında başlayan bir aşk yolculuğudur. Klarnet benim söyleyemediğim sözleri, dile getiremediğim lafları sazımla, sözümle öttürüyorum ve insanlara iletiyorum. O benim vazgeçilmez bir, sonsuz bir aşkımdır.

süre daha tanıdık değil bana gül. Sahneyi çok daha farklı bir kulvar olarak görüyorum aslında. Orada hazırlamış olduğum bir repertuar var. Ve bu repertuar üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyorsun. Ama sokakta, mesela sokaktan geçen bir insan sana diyebilir ki ya ay tenli kadını çal ya da işte ellerimde çiçekleri çal. Bunlar çok böyle farklı duygular tattırıyor insana. Farkı bu diyebilirim.

En büyük hayalim önce hedeflediklerimi yapmak ve bu hedeflerimin arasında tabii ki herkesin ilk önce ailesini mutlu etmek gelir. Sonrasında sağlıklı, huzurlu bir yaşam gelir. E tabii sahne alabilirsek, güzel büyük kitlelere hitap edebilirsek bu yaptığımız işi daha değerli kılar diye düşünüyorum. Çünkü benden geçen duyguyu

0: Sosyal medyaya videolar çekiyorum. İçeriğimin ismi en sevdiğin şarkı. İnsanların yanına gidip en sevdiğin şarkı nedir diye soruyorum. Ve onlardan gelen yanıtlarla beraber böyle hemen anında şarkıya giriyorum. Bazen onlar da eşlik ediyor. Bazen alkış tutarak eşlik ediyorlar. Ama hep güzel böyle enerjileri yakaladığımız günler olmuştur tatlı. Amcacığım.
1: Oo merhaba. Oo bayılırım bayılırım.
0: En sevdiğin şarkı.
1: En sevdiğim şarkı. Evlat ne söyleyeyim sana ben. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki duyarlar.
0: Bir ufak sen böyle gir ki biz
1: seni bulalım. Ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ra ra ra ra ra. Hayır.
0: Şuradan galiba. Ren.

Eğer gerçekten müzikle ilgilenmek istiyorsan sabretmelisin, üstüne düşmelisin. Enstrüman olur, sesin olur. Kesinlikle üstüne düşüp vazgeçmemelisin. Bu hayatta olduğu gibi hiçbir şeyden vazgeçmemeliyiz. Aa, olmadı deyip kenara atmamalıyız o konuyu. Bence her şeyi başarabiliriz.

0: Emin de klarnet olayında gerçekten var. Şimdi o duygu dediğin zaman duyguyu bize geçiriyor.
1: Ben biliyorsunuz Sulukule'den geliyorum. Bizim mahallede çok klarnetçi vardır. Yaşlı klarnetçilerle çok çalıştım. Ama en örnek aldığım klarnetçi abimdir, Öz abimdir. O da iyi bir klarnet icracısıdır.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi şekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İlk açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim.
0: Teşekkürler.
1: Ben de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşur çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür ederim
0: Harika.
1: hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Evet.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın evimle beraber.
1: Hocam size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz.
0: Sağ ol,
1: Sağ
0: çok
1: olun.
0: güzel oldu. Arkadaşlarımızın ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam
0: Çok
1: sizin de
0: güzel oldu.
1: elinize, emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz yaratmışsın.
1: Sizden duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Projeye var mı? Bir şeyler.
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir sen
1: süreçlerini geçiriyorum.
0: destekleriz. Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam.
0: Neden
1: Seve seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et.
1: Aynen.
0: Başarılar diliyorum. Şimdi
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini sizle çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum bestelerini, çalmasını. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Hoca'yı burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Burada
1: Sizin de
0: bekliyoruz.
1: solunuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte çok
0: Evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan, Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Sevde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanata da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstadlar,
0: Estağfurullah.
1: abilerimiz, dedelerimiz, sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkiledik.

0: diyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
1: Estağfurullah, olur mu?
0: affola. Bütün
1: Estağfurullah.
0: müzisyen abilerime

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: alkışlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok
0: ne enerji
1: teşekkür
0: Burak,
1: ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun o senin güzelliğin.
0: Teşekkür
1: hanımefendilere
0: ederim.
1: Denir dünya
0: sağ
1: güzeli
0: ol.
1: Diye. Sağ ol, var ol.
0: Sağ
1: çok
0: ol.
1: Teşekkür
0: sağ
1: ediyorum.
0: Ol.
1: Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
0: hisset.
1: İnşallah gönüllerini okşarız, kulaklarının pasını sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Hayır, soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
1: her
0: iş yaptığı zaman
1: olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani
0: bir
1: farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
0: Yani değerli izleyenler, biz şey yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük.
1: Bu,
0: ya
1: ben
0: idare
1: burayı
0: et.
1: Sağlamam.
0: Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
1: Şimdi atlarsan buralardan seyircilerim şaşırmasın.
0: Valla. Şimdi Burak, sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
1: Bence daha çok müzik olsun ya.
0: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
1: Ah bayılırım.
0: Ay,
1: dinlemeye geldim zaten.
0: Şefim, devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
1: Buyursunlar.
0: Hadi
1: efendim.
0: Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten. O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce,
0: Öyle.
1: İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi misin?
1: bestelerim de
0: Dert
1: var.
0: mi peki başka
1: Var,
0: sanatçı
1: evet.
0: kimler okudu
1: Söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu.
0: Ay
1: Şimdi
0: ben de istiyorum
1: şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık. Arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz.
0: istiyorum.
1: Aa, seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir ya,
0: başka,
1: sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka.
1: Aa,
0: Vallahi çok
1: çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi
0: yaptık.
1: oldu bir anda. Buyurun,
0: Vallahi
1: buyurun.
0: buradan
1: Çok var.
0: stüdyoya
1: Gel, gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle,
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsun. Onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki. Sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım
0: Ay
1: zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki. Yani
1: Evet.
0: onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
1: Evet.
0: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya,
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela Taftal
0: gerçekten
1: Arabur,
0: müthiş bir
1: sevgili
0: şey.
1: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda Ercan
0: diyorsun?
1: Saatçi ve Ufuk Yıldırım onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu bebeğim de.
0: Ah,
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalar Avur kimindi?
1: şarkısı sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
0: Neden yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şu geldin sen bebek yüzlü böyle güzel
1: şarkıdır.
0: bir adam. Tahtalara vur
1: Evet,
0: dağlara
1: çok da ara
0: taşlara.
1: vermiştim sağ olsun
0: Maşallah. Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesin azarlardan, kazalardan,
1: Evet,
0: belalardan diyelim ve
1: temennimiz odur.
0: Burak Kut söylesin bence bebeğim.
1: O zaman buyursunlar.

0: Harikasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
1: Allah
0: nazarlardan.
1: razı olsun. Bir diliyorsan
0: Maşallah.
1: bin senin olsun, güzelim
0: Ay
1: benim.
0: hep
1: Sağ ol,
0: beraber
1: var ol.
0: olsun. Hep birlikte olsun.
1: İnşallah. Sağ ol, var ol. İyi bir giriş
0: Şimdi
1: yaptık
0: bir
1: yalnız.
0: şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
1: Güzel.
0: vallahi bak enerji geldi.
1: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de
0: Aa,
1: bu
0: inşallah.
1: enerjiyi almışlardır.
0: İnşallah. İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım belki bir hop araya
1: Belli mi
0: sıkıştırırız.
1: olur
0: Belli mi
1: tabii.
0: olur?
1: Doğru.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim izninle anlatmak
1: Lütfen.
0: istiyorum. Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına onların adına her seferinde

0: Bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
1: Allah razı
0: Senin
1: olsun,
0: sayende.
1: harikasın.
0: Senden de Allah razı
1: Duygulandım. Çok,
0: olsun.
1: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
0: Ne demek?
1: Takdir ve tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın. Allah gönlüne göre versin.
0: Amin
1: Muhteşem bir
0: Cemicimlerimizin.
1: hareket.
0: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var? Burak. Hiç değil ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok teşekkür
1: Sağ ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir hayra
0: kırmadın.
1: vesile oluyorsun. Çok
0: Amin.
1: tatlısın,
0: Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler. Bütün
0: Amin.
1: yayınların iyi
0: Ya bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim. Emek
1: üzerine.
0: veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
1: Buyursunlar, bekliyoruz efendim.
0: Hadi o
1: Heyecanla.
0: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
1: Tamam.
0: Ben sana arada böyle eşlik
1: Tamam
0: ediyorum.
1: tamam
0: Sen de
1: serbest.
0: çekilme.
1: Her şey
0: Tamam, her
1: serbest.
0: şey serbest.

0: buralar yıkıldı. Bak gördün mü, herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Harika
0: gerçekten.
1: Bir icra. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel atmosferinden dolayı ben de biraz
0: harikasın.
1: Coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri, güzel soru bu arada. benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela evet. Ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un benimle oynaması benimle mesela. Aslında o kadar uygun ki bana. Şu anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu kaybetmiyorum. Bir yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama, şansını zorlama. O bana uyuyor. Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum. Ya yani birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun şu anki felsefesi benim
0: nerelere
1: için başka.
0: Nerelere gideceksin o zaman?
1: Allah
0: müzik
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: Soruyorum.
1: Yani ben
0: müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte şöyle.
0: Ne
1: evet. Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım. O sanatçı kavramının altını doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Evet,
1: bunları paylaşmak istiyorum. Tabii ki yani bu bir şey anonsu değil. Yani yapımcılık başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra altında kalmak istemem.
0: Ama çok değerli bir şey.
1: Yani benim mesela o şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara...
0: Gençlere yol açacak mısın? Onu sormak istiyorum.
1: Elimden geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen birçok genç kardeşlerimiz
1: var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok istiyorum, arzu ediyorum. Bunu da yapacağım Allah izin verirse.
1: İnşallah.
0: Peki sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştin. Biz biraz konuşmuştuk.
1: Evet.
0: O tüyoyu da aldım.
1: Evet.
0: Var mı böyle bir şeyler?
1: Var. Yani...
0: Helal
1: bu bilgi
0: olsun.
1: Birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: helal
1: gençlik
0: olsun.
1: Yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekleri var ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. O var.
0: Harika, ne güzel haberler.
1: Sürekli üretim inşallah
0: biliyor musun,
1: sonra.
0: Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob, biraz acaba hani böyle yanına
1: kim
0: yaklaşsak konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun, starsın. Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim, yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım, aman onu da ben yapayım, o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi, ben çünkü çok seviyorum bunu, beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor, bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol, ailenle hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim için.
1: Bir tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin olsun. Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar
0: çok
1: ne
0: güzel
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve
0: helal
1: günün sonunda da müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Bildiğim bir şarkısı.
0: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz ya.
1: Tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: bırak.
1: Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
0: Çok iyiydi ya.
1: Biraz da hareket değil mi?
0: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
1: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
0: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
1: Çok şeker.
0: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak evet. Kut geldi. Zıpladı zıpladı. Ay ne enerji.
1: Yerini oturttuk.
0: Bana bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz
1: karıştırmayalım o yaşları. Ben
0: buraları karıştırmayalım.
1: Bir
0: tane bir kızım vardı değil mi?
1: Evet kızım Ay, var. Adancığım.
0: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada asıl olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber...
1: Yok yok.
0: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
1: Sağ olun.
0: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
1: ol.
0: Yani
1: sağ ol,
0: çok
1: sağ
0: güzel insansın. Bilim
1: mukabele,
0: güzel
1: ben
0: insana.
1: De öyle.
0: Vallahi ama olanlar oldu.
1: Oldu mu?
0: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakışmış arkada sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

İşte 80'ler ekranı, işte müzik, işte Samanyolu. Müzikli zaman yolculuğumuz başlıyor. Gündüz gece hayalin gözlerimde mesut olasın diye. Samanyolu ayda bir yayımlanan ve müziğin neredeyse her türüne yer veren bir müzik programı. Programda dans ve eğlence de var, birbirinden değerli Türk sanat müziği bestecilerinin eserleri de. Şarkılarla, türkülerle renklendikçe renklenen bir program Samanyolu. Süremiz yettiğince Samanyolu'nun en özel görüntülerini ekrana taşıyacağız efendim. Siz yeter ki böyle nostaljik bir müzik fırtınasına hazır olun.

0: Evet, yıllardır eskimeyen bir aranje ile başladık. 1991 yılında kaybettiğimiz Ertan Anapa'nın sanat yaşamı 1961'de başlamış. Çok sayıda plak doldurmuş, pek çok besteye imza atmış ve pek çok şarkıyı da o benzersiz yorumuyla gönüllere ekmiş.
1: Benim bütün dualarım seninle.
0: Benim bütün dualarım seninle, onun sesiyle bütünleşen bir aranje. Bir zamanların o çok ünlü Historia de un Amor şarkısı, Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı bu Türkçe sözlerle çok sevilmiş. 1969'dan bu yana dinleniyor, söyleniyor.

0: Samanyolu'nda her tür müziğe yer verildiğini söylemiştik. Müzik yelpazesi böyle geniş olan bir programda Türk sanat müziği olmaz mı hiç? Dönemin izleyicileri çok şanslı. Bu program sayesinde çok değerli bestecilerin evlerine de konuk olmuşlar.
1: İzleyiciler, şu anda çok değerli bir bestecimizin Sayın Erdoğan Berker'in evinde konuk olarak bulunuyoruz. Ve bu arada Sayın Berker'e sürpriz olarak sanatçılarımızı ve güfte yazarlarımızı da birlikte getirdik. Efendim, bu arada bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, sayın eşinize ve size.
2: Şans Hanım, bizler de sizlere ve sayın sanatçı konuklarımıza evimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu vesileyle bütün sevgili seyircilerimize Berker ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunarım.
1: Efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şiirlerinizi nasıl seçiyorsunuz bestelerinizi yaparken?
2: Şiir seçmek bence çok mühim. Çünkü ben şahsen şiirle besteyi aşağı yukarı aynı dengede tutuyorum. Bunlar birbirine son derece bağlılar ve iyi bir beste için mutlaka şiirin bir şey ifade etmesi ve değerli olması gerek. Benim şiirleri seçiminde biraz müşkül pesentliğim var. Şöyle ki, ben şiirlerin daha çok gençliğe dönük olmasını tercih ediyorum. Öz Türkçe olması, yabancı kelimeler olmaması, duyguları ifade ederken bu duyguların sonunda slogan olabilecek böyle vurucu, albenisi olan bir mısra, bir iki mısra gibi bir kısımdan olmasını tercih ediyorum.
1: Efendim, biz de güfte yazarlarımızdan Sayın Ayten Baykal'la birlikteyiz. Onu da beraberimizde getirdik. Sizin bir kolektif çalışmanız var sanırım. Değil mi?
2: Yunus gibi. Evet, Cansu Hanım. Ben 1982'de bu beste çalışmaları başlarken çok değerli sanatçı arkadaşım Sayın Ziya Taşkent benim bu merakımı anlamış ve bana sürpriz olarak birkaç tane çok güzel şiir getirmişti. Mesela Şarkılardan Fal Tuttum, Tutunacak Bir Tek Dal isimli ve Sayın Mehmet Erbulan'a ait şiirler bunlardan birkaçı. Keza bu sırada Sayın Ayten Baykal hanımefendiyle tanıştım.
1: Evet.
2: Kendisinden pek çok şiirler aldım ve pek çoğunu besteledim. Örneğin Sayın Ayten Hanım'dan,
1: evet,
2: Yağmurlarla Ben, ondan sonra İçinde İlk Aşkın İlk Baharı Var gibi şiirlerin yanı sıra Yunus Gibi adlı, evet, şiir de besteledim.
1: Evet, Ayten Hanım, sizden Yunus Gibi rica etsek bizim Memnun için niyetle, söyleyebilir
3: tabii
1: misin sözlerini?
3: Memnuniyetle Cansan. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Yandım ama susuzluktan, içmiyorum haram diye. Bana cansın, gönlüme yar. Nasıl tatlı özlemin var. Dolaştırsa diyar diyar. Bir gün demem aman diye.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Rica ederim.
1: O zaman biz bu güzel besteyi Faruk Tınaz'dan dinleyelim.

0: Dönemin en çok sevilen şarkılarından biri Yunus Gibi. Sözler Ayten Baykal'a, beste ise Erdoğan Berker'e ait. Ünlü bestekarın çok sevilen, dillerden düşmeyen öyle çok eseri var ki. Onlardan biri de Sevgisiz Yaşayamam. Genç izleyicilerimiz anımsayamamış olabilir. Belki eserin güfte yazarı Halit Çelikoğlu hatırlamamıza yardımcı olur.
1: Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Sevilmeye muhtacım, hasrete alışamam. Sevgi benim baş tacım, sevgisiz yaşayamam. Sevginin adı vardır, başka bir tadı vardır. Özlenen yanı vardır, sevgisiz yaşayamam. Sevgisiz yaşayamam.
2: Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Bu şarkım Hicaz makamında demiştim.
3: Evet.
2: İsterseniz Emel Sayın hanımefendiden dinleyelim.
3: Evet, lütfen.

0: Eser güzel, yorum güzel, Emel Hanım zaten hep güzel. Her şey çok güzel de içimizden bir ses biz Erdoğan Berker'in evindeyken stüdyoda çok acayip şeyler olduğunu söylüyor. Niye böyle hissettik ki? Stüdyoya dönelim de içimiz rahat etsin.
1: Teşekkürler, teşekkürler ve aramızda değerli bir konuğumuz var. Arif Şentürk. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin. Nasılsın?
2: Allah'a şükür iyiyim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Yılbaşı gecesi televizyonda bir şarkı söyledin, bir rock'n'roll.
2: Okuttular, evet.
1: Kimin şarkısı?
2: Elvis Presley.
1: Şarkının ismi neydi?
2: Bibapulula, Şibapulula diye bir parçası var.
1: Bir şöyle tekrarlamaya çalışabiliyor musun? Biraz.
2: Bibapulula, Şibapulula. İşte falan filan.
1: Peki ben şimdi burada bir rock'n'roll söylemeye çalışsam bana eşlik eder misin?
2: Herhalde ederim.

Türkiye'de rock and roll deyince akla ilk gelen isimdir Erol Büyükburç. Sahne repertuarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, danslarıyla Türkiye'nin Elvis'i o. Blue Suede Shoes'da en güzel yorumladığı Elvis Presley şarkılarından.

0: Arif Şentürk şarkıya gayet başarıyla eşlik ediyor ama biz onu seslendirdiği Rumeli türküleriyle tanıdık. Böyle bir programda mutlaka bir türkü köşesi de olmalı. Stüdyodaki o köşeyi bulursak tanıdığımız, bildiğimiz, özlediğimiz Arif Şentürk'le de buluşabiliriz belki.
1: Sağ olun, o zaman sizleri dinliyoruz. Evet, alkışlarınızla.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç etmiş. 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi'nin desteğini almış. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkaran Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle hafızalardadır.

Huşen Gazeroğlu. 2019 yılında hayatını kaybeden Azeri sanatçı, 80'ler boyunca ekranın en sevilen yüzlerinden, seslerinden biri oldu. 1979'da Türkiye'ye yerleşen Azeroğlu, seslendirdiği Size Salam Getirmişem'le tanınmış ve çok sevilmişti. Yaşı el verip de Huşen Gazeroğlu'nun sıkça getirdiği bu selamları hatırlayanlar, bu sevimli kız çocuğunu da hatırladılar bile. Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel sözler işte bu eserde.

Samanyolu ekibi tüm izleyicilerini mutlu etmek için öyle özenli içerikler hazırlamış ki programın her bölümü sanki müzik şöleni. Müzikte bir şölen varsa en özel davetli de sanat güneşimiz olmalı elbette. Zeki Müren çok sevilen bir şarkıyla programın konuğu. Yağdır Mevlam Su. 1985'te yılın şarkısı seçilen eserin güftesi Erol Martal'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait. Çatla.

İlk bölümü 1987 yılının başlarında yayımlanan bir müzik eğlence programı Samanyolu. Dönemin müzik kültürüne ve müzik ruhuna ayna tutan bu yapımlar iyi ki ortak hafızamızda. Bu program hem o günleri özleyenlere hem de yaşı gereği bu programları hiç hatırlamayanlara. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Yüce dağların önü, güneşin yüzü Taşkent. Binlerce yıllık tarih, Özbekistan'a başkent. Güzel ziynet eşyası, özünde Özbekistan. Güzellikler içinde, görenler olur hayran. Hilal'in yoldaşıdır can 12 yıldız. Candan, yürekten kardeşleriz biz. Soyumuz, töremiz, birdir kanımız. Özbekistan, Türkiye bizim canımız. Merhabalar, ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar.

0: Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneksel müziğini sizlere sunmak üzere gerçekten çok güzel bir atmosferde değerli sanatçı arkadaşlarımızın oluşturduğu Şükrana grubuyla birlikteyiz. Onlar Özbekistan'ın kültürünü, sanatını, geleneğini yaşatan gençlerden oluşan çok güzel bir grup. Çok teşekkür ediyoruz onlara. İlk gerçekten çok güzel bir eser icra ettiler. Efendim enstrümantal olarak bir potpori icra ettiler. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Çok güzel bir grup. Gerçekten muhteşem eserler icra ediyorsunuz. Birazdan size döneceğim ama önce bir sağ tarafa dönmek istiyorum. Hemen değerli yine sanatçı arkadaşımıza. Sizi tanıyalım istiyorum.
2: Ben okula okuyorum. Yunus Recep İnam'daki okula okuyoruz.
0: Evet.
2: 4. kurs talebesiyiz.
0: Evet.
2: Şükrana gruptayız.
0: Evet. Özbekistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Bu enstrümanın ismi ne peki tam
2: Dutar.
0: Olarak?
2: Dutar. İsmi Dutar.
0: Dutar. Evet. Herkes herhalde dutar çalıyor aşağı
2: Herkes
0: yukarı.
2: Herkes dutar çalıyoruz.
0: Bu şart mı peki? Bizde de konservatuvarlarda hani mesela mutlaka bir enstrüman çalmak şartı vardır. Sizde de öyle mi?
2: Evet, bizde öyle.
0: Ekip olarak yani grup olarak daha çok nerelerde müzik icra ediyorsunuz? Yani
2: grup olarak Paris'te müzik icra ediyoruz.
0: Yani bütün Avrupa'ya gidiyorsunuz.
2: Evet, Avrupa'ya.
0: Farklı şehirlere gidiyorsunuz. Evet. Daha çok halk konserleri yapıyorsunuz o zaman.
2: Halk konserleri yapıyoruz.
0: Toplumlar kültürleriyle yaşar. O yüzden çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Özbekistan'ın kültürünü müzikle yaşatıyorsunuz. Bu kültürün devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür
0: Bu çalışmaların
2: ederim.
0: Devamını diliyoruz. Efendim hemen sol tarafıma dönüyorum. Değerli solistimiz, sanatçımız Firuze Hanımefendi bize Özbekistan'ın yine geleneksel müziğinden bir eser icra edecekler. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben Aylensin Güzel eserini okudum.
0: Peki buyurun.

0: Qaş astı da qap qara, şaxla gözün də.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylediniz. Gönülden ve yürekten okudunuz. Devamını diliyoruz.
2: Rahmet.
1: Özbekistan'ın müziği yaşasın, kültürü yaşasın, sanatı hep kıyamete kadar yaşasın inşallah
2: Rahmet.
1: Diyoruz.
2: İnşallah.
1: Ben arkadaşlarıma sorduğumda hangi şarkıyı, türküyü okuyalım Türkiye'den diye sorduğum zaman kendileri enteresan bir şekilde hemen Erzurum Çarşı Pazar türküsünü okumak istediklerini benimle birlikte söylediler. O zaman müsaade ederseniz hep birlikte bir Erzurum Çarşı Pazar türküsünü Özbekistan'ın bu güzel atmosferinden sizlere seslendirelim.

0: Sarı gelin türkümüzün malumunuz hikayesi çok hüzünlü ve bütün Türk dünyasına sirayet ettiğini, bütün Türk dünyasını etkilediğini Özbekistan'da bizlerden istenmesine bakaraktan anlıyoruz. Efendim Sarı Gelin'den sonra tekrar ben değerli sanatçımız, solist arkadaşım Firuze Hanım'a dönmek istiyorum. Firuze Hanım yine Özbekistan'ı bize anlatacak, Özbekistan'ın güzelliklerini bize tanıtacak güzel bir eserle bizlerle birlikte olacak. Hangi eseri okuyacaksınız?
1: Ben hazır. Sakkınamay Saftikaran eserini okuyacağım.
0: Peki buyurun.

0: Yüzlerce yıllık tarihi eserlerin içerisinde geleneksel müziği yapmak, dinlemek, çekmek gerçekten çok büyük keyif. İnsana çok büyük mutluluk veriyor. Firuze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel icrasından dolayı. Bütün hayatı boyunca inşallah geleneksel müzikle hemhal olmasını ben temenni ediyorum. Ki Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkiye'nin kültürü, sanatı hep yaşasın, var olsun. Çok teşekkür
1: i̇nşallah.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, şimdi sırada çok değerli bir solistimiz, sanatçımız var. Kendisi Türkiye Türkçesini de çok güzel konuşuyor. Bize çok güzel bir eser icra edecek. Onu da davet etmek istiyorum. Firuze'ye teşekkür ediyorum. Mohiçehre hanımefendi, buyursunlar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Siz bize hangi eseri okuyacaksınız acaba bugün?
2: Okuyacağım eser, ben 18 yaşımdayken ustazımdan öğrenmişim. Onu şimdi biz Farengiz'le yazmışız. Çok evet. Senedir birlikte söylüyoruz. Bugün
0: sözleri
2: onu söyleyeyim.
0: Size ait yani.
2: Yok. Hamza Hakimzade Niyazi sözü.
0: Müziği mi size ait? Yazmışız.
2: Müziği de benim.
0: Yazmışız derken çalışmışız
2: tek,
0: demek.
2: Yani,
0: çalıştınız, anladım. Ha, çalıştınız. Çünkü yazma bizde biliyorsunuz. Müziğin sözünü yazma anlamına
2: kaydettik
0: geliyor.
2: Kaydettik demek istedim.
0: Evet, peki buyurun.

Orta Asya'nın incisi, medeniyetlerin merkezi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te genç kardeşlerimizle kültürü, sanatı, kardeşliği paylaştık. Kalbimiz sımsıcak ayrılıyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Çok teşekkür ederim efendim alkışlayan. Elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımıza ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuz bizim her daim seyircimiz, konuklarımız bizim en büyük itici gücümüzdür, enerji kaynağımızdır. Bu akşam yine böyle coşku dolu, bu akşam keyifli, güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Ekranları başındaki gerek izleyenlerimizi gerek sizleri. Zira güzel bir konuğumuz, mihmanımız var. Kendisini daha önce de bu stüdyoda ağırlamıştık. Yıllardır hem bu stüdyoda hem de TRT ekranlarında kendisinin türkülerini büyük bir keyifle, beğeniyle dinleyip izlediğinizi de biliyorum efendim. Bu toprakların kıymetli bir sesi, çalıp söyleme geleneğinin usta bir temsilcisi. Alkışlarınız Nurullah

0: Abi Ege. Baş edeyim. Hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Abim benim. Sen ev sahibisin.
1: Ya estağfurullah.
0: Yani hoş geldin diyorum
1: ama. Hep beraber, bura bizim evimiz.
0: Eyvallah abicim benim.
1: Ağzına teşekkür sağlık, ederim. Çok da güzel yorumladın.
0: Teşekkür ederim abi, elimizden geldiğince. Senden de şimdi keyifle birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz.
1: Evet, keyifli bir repertuar var.
0: Evet, birbirinden güzel türküler var efendim. Dil döndüğünce de sohbet var. O zaman yerimize geçelim. Evet. Başlayalım mı? Alkışlarınız Nurullah Akçayır için efendim. Canlar elinize sağlık. Çok teşekkür ederim bu arada. Unutmayayım sizi. Evet abi. Güzel bir eser. Bunca kahrı diyor, bunca derdi. Mevlam yalnız
1: evet.
0: Bana mı verdi? Onunla başlayalım mı Nurullah abi?
1: İyi olur.
0: Sonra yola revan olduktan sonra da bakarız vaziyete. Ne oluyor ne bitiyor.
1: Tamam.
0: Alkışlarınız Nurullah Akçayır için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınız Tuncay Kemertaş ve bu birbirinden değerli ustalar için olsun.
1: Estağfurullah abi. Şu an alkışlar senin için.
0: Eyvallah.
1: Şimdi hoş geldin.
0: Ben bir açılışı yapayım.
1: Yap abi.
0: Hoş bulduk, eyvallah.
1: Ne var ne yok Nurullah abi? Hani çok da fazla hasbihal edemedik de ondan
0: evet,
1: hani böyle
0: evet.
1: Ekran ve izleyiciler karşısında böyle sormak durumunda kaldım. Keyfiniz, saatiniz iyi gördüm sizi abi.
0: Elhamdülillah. Çok şükür.
1: Daim olsun.
0: Vallahi her şeyin başı can sağlığı. Ay, evet, herkes de aynı kanıda. Canımız sağsa, nefes alabiliyorsak bundan daha büyük devlet yok.
1: Aynen.
0: Öyle değil mi? Yani neden aşağı olur, neden yukarı olmaz?
1: Aynen.
0: Hiç önemi yok. Gerçekten öyle.
1: Nefes alıyorsak demiş.
0: Çok şükür vardır halimize. Evet.
1: Çok da güzel bir türküyle başladın abi.
0: Evet.
1: Sırada şimdi senin böyle hani klasiklerinden, senden dinlemeye, seni sevenlerin, seni takip edenlerin özellikle aşina olduğu, böyle keyif aldıkları güzel bir eser var.
0: Evet.
1: Anonsunu ben yapayım mı, sen söyler misin abi?
0: Yap, daha iyi olur.
1: Ellerini çekip benden.
0: Evet.
1: Yarın bugün.
0: O biliyorsun Azerbaycan türküsüdür.
1: Evet.
0: Ben biraz da orijinaline sadık kalmaya çalıştım.
1: Çok güzel abi.
0: Çok programda da seslendirmeye çalıştım. Güzel bir ezgi. Çok. Daha 70'li yıllarda okunmuştu biliyorsun. Çok.
1: Arif Hoca da okumuştu sanki.
0: Arif Hocam mi? İşte evet, bir şeylerini biraz daha hani ellerini üzüp benden değil de ellerini çekip benden.
1: Evet.
0: Şey. Yarın bir baş gider oldu, yarın bugün gider oldu. Biraz evet. Daha evet. Sözler Bahtiyar Vahapzade.
1: Vahapzade.
0: Müzik Şafika Akundova. Hala tazeliğini koruyor.
1: Korumaz mı
0: çok
1: abi?
0: Çok lirik, güzel bir eser. Türkü, okuyalım o zaman
1: türkü
0: istiyorsan.
1: Türkü zamansızdır abicim. Türkü her daim türküdür. Alkışlarınız evet. Nurullah Akçay'dır efendim.
0: Eyvallah.

0: Eyvallah.
1: Abi ağzına sağlık. Yalnız yorucu türkü.
0: Evet,
1: bitmiyor. Uzun. Bir de yokuş yukarı yani.
0: Aynen öyle. Bir de bilinmeyen kublesini okumaya çalıştım ikinci kuplede. İkinci kublesi de var.
1: Çok güzel.
0: Bu çok bilinmiyor. Onu ağzına özellikle sağlık okumak abim istedim.
1: Hele mendille bir silahı abi terlettik seni ya.
0: Abi.
1: Biz mihmanımızı istemeyiz böyle hani.
0: Biz Erzurum uşağıyız, öyle çok sıcağı sevmezdik. Evet. Ama yok, Erzurum çok iyi bu aralar. Yeni dalımız ısındı diyoruz ya.
1: Ya dal ısınmadı da ama böyle ufak ufak bahar yüzünü göstermiş gibi
0: ama
1: sanki.
0: Ama sıcaktan da zarar gelmiyor Tuncay'ım.
1: Yani ne bileyim abi. Öyle yani bu da garibin memleketinde milletin dal ısınsın yani.
0: Isınsın vallahi, vallahi. Evet evet.
1: Değil mi?
0: Olsun, insanımızın yüreği sıcak.
1: Oo, her daha.
0: O yüzden çok soğun bir emniyeti olmuyor. İki tane daha fazla giydin mi durumu kurtarıyorsun.
1: Olabilir mi abi? Güzel abim benim. Abi seni nefeslendirelim.
0: Tabii.
1: Şimdi ben bir şey okumaya çalışayım efendim.
0: Keyifle.
1: Kıbrıs türküsü ama hani motifleri, müzikal motife baktığın zaman Kıbrıs'tan ziyade böyle Doğu Anadolu gibi geliyor böyle. Bir mendil aldım dereden diye bir türkü var.
0: Çok severim bunu.
1: Aynen. Evet. Onu da izin olursa ben okuyayım abi.
0: Tabii estağfurullah. Keyifle.
1: Canlar buyur. Hadi yola revan olalım. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez diyor yar buradan. Bin bir derdim var yaradan, güzel seni diyor. Çok özledim. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlar, elleriniz, yüreğiniz var olsun. Dert görmesin. Keyifli, güzel de bir türkü abi bu.
1: Yüreğine sağlık.
0: Gönlüne sağlık. Gerçekten abim öyle. Hani diyor ya, sözün en güzeli türkülerde saklı.
1: Öyle.
0: Anlatılabilecek olan, efendime söyleyeyim, meramını, derdini, hayata dair ne varsa türküler o kadar güzel, dolambaçsız, en net, en temiz, en yalın şekliyle ifade etmiş abi.
1: Aşık Garibin dediği gibi, biz içimizi türkülere dökmüşüz, türkülerle ağlamış, türkülerle gülmüşüz. Özet.
0: Bir Neşet Usta türküsü var değil mi abi sırada? Yanılıyor muyum?
1: Kırşehir.
0: Kırşehir.
1: Bu ağır halaydır hani evet. Zamanda. Biraz da bu tarafa gidelim. Hep Erzurum okuyor çoğu zaman biliyorsun.
0: Abi sen ne okursan başımız üstündedir, kurban olayım.
1: Eyvallah. Köprüden geçti gelin okuyalım.
0: Evet. Alkışlarınız Nurullah abimiz için. Nurullah Akşehir için efendim.

0: Alkışlar Nurullah Akçayır için efendim. Abi nefesine kuvvet olsun, kurban olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yaşa Nurullah abi.
1: Bir mukavele.
0: Arada Kırşehir iyi oluyormuş abi ya. Ya İlk programda niye okumadın abi bunları?
1: Bütün yöreler bizim.
0: Kesinlikle.
1: 36 sene TRT sanatçılığı, Yurttan Sesler, hemen hemen bütün yöreleri icra ettik. Hı hı. Ama tabii daha çok bu bölgeyi hissettiğimiz için bu bölgeyi okuyoruz. Hani Doğu Anadolu.
0: Memleket başka abi haliyle.
1: Evet. Ama bunlar da çok güzel ezgiler.
0: Elbette.
1: Bizim elbette. Yine yürek terimize dokunan.
0: Tabii. Başladım an pare pare. Yol ver dağlar, yol güzel. Ver bana.
1: Aşık Yener'in.
0: Evet. Evet. Onun başına bir uzunlama okuyalım abi. Sen o güzel sazında eşlik edersen ben okumaya çalışırım.
1: Olur,
0: ondan yapayım? Sonra Aziz Şenses efendim, ruhu şad olsun. Aziz Şenses üstattan alınan bir Adana yöremize ait. Ne karaymış şu anlamın yazısı deriz Nurullah abi. Ardından da Yolver Dağları birlikte okuruz abi.
1: Olur, güzel olur. Tamam. Evet.

0: Ağabeyim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gönlüne sağlık.
1: Çoktandır sesine... okumuyorduk var ya böyle bayağı da hafızadan silinmiş gibi. Çok bunlar özel türküler.
0: Tabii abi.
1: Zaman zaman gündeme getirmek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii diyor
1: değil
0: mi?
1: Evet.
0: Arif Hoca ile dillere pelesenk oldu.
1: Evet evet.
0: Yani türkü oldu bu artık.
1: Doğru.
0: Türkü oldu. Çok da güzel.
1: Öyle öyle evet.
0: Yakan var olsun, seslendiren var olsun.
1: Çok doğru.
0: Senin de sesine, teline, gönlüne sağlık olsun abim benim.
1: Sağ olasın. Bim kamele.
0: Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nurullah abimizi, Nurullah Akşehir ağabeyimizi ağırlıyoruz. Abi şimdi yine başka bir hit desem hani affınıza sığınarak izleyenlerin ve konuklarımızın yine öyle bir türkü var. Nesim İçimen Usta'dan değil mi yanılmıyorsam?
1: Yok Seyit Nesim'i yani Seyit bu Azerbaycanlı 14. yüzyıl.
0: Minnet eylemem değil mi?
1: Evet, ben yanıldım, özür dilerim. Minnet eylemem, evet. Okuyalım istiyorsan.
0: Ben istemez miyim? Siz istemez misiniz efendim?
1: Tasavvuf içeren.
0: Hadi canlar, hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Abi çok teşekkür ederiz.
0: Atmosfer çok güzel. Stüdyo da biraz istiyap haddini aşmış durumda görüyorum.
1: Abi, Erzurum'da bizim
0: yani genel itibariyle dostlarımıza, evet, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı.
1: Her daim, her zaman. Ama hani sana tarife ne mahal, ne lüzum. Bizde vaziyet her zaman böyle.
0: Evet vallahi.
1: Yani o anlamda
0: harika, gerçekten.
1: Teşekkürüz efendim. Ayaklarınıza sağlık olsun. Keza ekranlar abi, başında bizleri yalnız bırakmayan izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Seyirci güzel.
1: Çok.
0: Stüdyo güzel. Sunan güzel. Program güzel. Daha ne olsun?
1: Allah sağlık versin abi, en başta dediğimizi.
0: Konuğa da bir şey demirem yani.
1: Evet. Abi bir şey deme, iki şey söyle. Mor koyun ve süpürgesi yoncadan. Hani hareketli. Kelam edelim diyorum ama vakti efektif kullanmak lazım.
0: Evet.
1: Hareketlenelim böyle ufak ufak da.
0: Olur.
1: Olur mu?
0: Olur olur. Böyle. Yine bir Orta Anadolu, Kayseri.
1: Aynen.
0: Ve
1: tam, tam, Orta tam, Anadolu. Bizler de alkışta eşlik ederiz değil mi efendim? Hoppa.

0: Eyvallah.
1: Bir türkü gönderdi efendim Aysın Gültekin ablamız. Erzurum'un eski simalarından, Yavuz Yakışan'dan sözü ve müziği ona aitmiş. Ben atımı nallatıram diye bir türkü. Şimdi arkadaşlarla bile birlikte, bizim canlarla birlikte beraber okuyacağız
2: çok
1: abi.
2: Iyi, çok iyi. Abi.
1: O güzel alkışlarınız bir sefer de efendim orkestramız için olsun. Çünkü zira bu sefer hem çalacaklar hem benle birlikte de okuyacaklar. Dolayısıyla Mötkem alkış olsun öyle derler ya. Haydi buyurun bakalım. Çok güzel, keyifli bir türkü abi.

0: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda.

Ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.

0: haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bu salı binde kuru yemiş çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 319 lira.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Yine Aşk ve Ötesi isimli programımızla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Artık bir süre bizim müziğimizin misafiri olacaksınız. Hepiniz ekranları başına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. İlk şarkımız Seyre Dursun Aşk ile başladık. Çok değerli bir şarkıdır bizim için. Sözleri Gülşen'e ait olan, müziğini de Ozan Çolakoğlu ve Gülşen birlikte yapmışlar. Zaten kendileri de karı kocadır. Çok evet. Da güzel bir çifttir. Bu güzel şarkıyı yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Aslında sıradaki şarkıdan önce bir küçük bir hikayemi anlatayım.
1: Tabii ki lütfen.
0: Bu albümün, Gülşen'in albümündeki akustik versiyonunda da Udu Cümbüş'ü ben çalmıştım zaten sevgili Ozan.
1: Çalmadığın bir parça yok zaten.
0: Estağfurullah. Artık gençlere devlet. Sevgili Ozan Çolakoğlu ile de senelerdir çok fazla çalışırız. Birlikte müzik yapıyoruz. Orada Ozan'a demiştim ki Ozan dedim ben bu şarkıya dedim aşık oldum. İnanılmaz güzel. Bir gün dedim bu şarkıyı sizden isteyeceğim dedim. Ama dedim doğru zamanı gelince gerçekten 10 senelik bir hikayesi vardır. Sonra bu projemize istediğimde de dedik ki zamanı geldi. O da zaten sen bu şarkının ilk hayranıydın daha çıkmadan.
1: İlk de talibi olmuşsun tabii. Belli.
0: İlk hayranı benim şarkının. O yüzden de nezaketler için buradan her ikisine de teşekkür etmek istedim. Evet, Muratcığım ne varmış bakalım sırada?
2: Devam edelim. Sıradaki parçamız Paramparça. Yine sözümüzü Teoman'a ait. Paramparça diyeceğiz.

0: Murat, gerçekten inanılmaz bir yorum oldu. Biz burada eridik yani, hep
1: Vay.
0: beraber coştuk.
1: Teşekkür ederim.
0: Seyircilerimize de
1: Sağ olun.
0: aktarabilmişizdir, umuyoruz bunu. Çok güzel yorumdu
1: Çok
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
2: Uzun senelerdir duymayı istediğimiz bir
0: Tam
2: yorumdu
0: olarak,
2: aslında.
0: tam
2: Özlem
0: olarak.
2: çektiğimiz bir yorum
1: Teşekkür
2: oldu.
1: ederim.
2: Ruhuna
1: Teşekkür ederim.
2: sağlık
1: Sağ olun.
2: kardeşim.
1: Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Şimdi yapacağımız şarkı da
1: Sevda. Sevda
0: Haydi
1: diyeceğiz.
0: yapalım o zaman.

0: Murat'cığım, ağzına sağlık. Arkadaşlar, emeklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ
0: gerçekten sevda kelimesi çok güçlü bir kelime ve bu eserde de bunun hakkını fazlasıyla vermişler. Aysel Gürel de resmen döktürmüş. Sevdanın hakkını vermek lazım aşkın. Çok özel duygulardır ki bize bahşedilen ve nasip edilen şeylerin hakkını vermeye gayret göstermezsek de ne olur bilmiyorum. Bence kendimizi iyi hissetmeyiz. Toplum olarak aslında ne yaparsak yapalım, sevda olsun, mesleğimiz olsun, yapacağımız her ne var ise onun için mücadele etmek ve o doğrultuda yürümek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben Göktürk'den bir şarkı istesem.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
1: Sözleri Sezen Aksu'nun ve müziği Levent Yüksel'e ait olan çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız?
0: Vallahi bakalım.
2: Ben hazırım.
1: Metcezir diyelim.
2: Levent Yüksel şarkıları.
1: Metcezir diyelim. Olur mu?
2: Olur abi, tabii ki.
1: Hadi bakalım, sendeyiz.

0: Canım kardeşim benim, Göktuğum, ağzına yüreğine sağlık vallahi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Müthiş bir yorum oldu.
1: Sen yani, isteyince böyle oluyor.
0: Aşkla böyle dinledim vallahi.
1: Çok sağ ol.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Tabii ki iki büyük yaşayan efsanenin müthiş eseri. Müthiş eseri. Sezen Aksu ve Levent Yüksel. Hı-hı. İki büyük efsanenin bu güzel eserini seslendirdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Buradan Sezen Aksu'ya kucak dolusu sevgiler. Bize emekler için çok çok teşekkür ediyoruz Sezen'ciğim. Şimdi sıradaki eserimiz gerçekten bir başyapıt. Bir başyapıt. Evet. Sıtkı Baba'nın sözlerine Ali Ekber Çiçek'in o bağlamasıyla yaptığı efsane dokunuş. Bugün ben bağlama virtüözüm diyen o rahleden bir geçmek zorunda gibi.
1: Kesinlikle.
2: İnanılmaz. Ama şöyle tabii ki ben gitarla ya da bu enstrümanlarla biraz kusurlar olur. Şimdiden affola diyerek girelim bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi. Buyurun.

0: Evet sevgili dostlar. Sadece Haydar Haydar değil, bu Anadolu'da o kadar güzel, o kadar değerli eserler, formlar var ki biz en önemlilerinden bir tanesine şahit
1: evet,
0: olduk.
1: Evet.
0: Müthiş bir eserdi.
2: Çok da coşku veriyor insana açıkçası.
0: Şimdi söyleyeceğimiz eser de arabesk müziğin İstiklal Marşı.
1: Evet.
2: Şakir Askan ve Burhan Bayar'ın evet, en iyi eseri olabilir mi birlikte yaptıkları?
0: Benim kalbimdeki en iyi, doğru söyledim vallahi. Hadi bakalım.
1: Okumaya çalışalım evet. Bir kaş kadeh kırıldı diyelim.
0: Hadi bakalım.
1: İlk taşlarından birini okuyalım inşallah.
3: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlüm.

0: Muratçığım ağzına sağlık. Gerçekten
1: teşekkür ederim,
0: enfes bir icra oldu. Arkadaşlar sizin ellerinize sağlık. Samet'im harika bir introydu. Sağ olasın. Şimdi Burhan Bayar'ın bu harika bestesinden sonra biraz Sabahattin Ali hakkında konuşmak
2: lütfen
0: lazım.
2: Lütfen abi, lütfen.
0: Sabahattin Ali kendisini memleketi için feda edebilecek düzeyde çok önemli bir vatansever ve edebiyatçıydı. Bütün eserlerini, neredeyse bütün eserlerini Sinop Cezaevi'nde yazdı. Yine o eserlerinden bir tanesini biz şimdi icra edeceğiz. Gerçekten Sabahattin Ali'nin her eserini söylerken ben çok duygulanıyorum. Çünkü hayatımıza ilham olmuş insanlardan bir tanesi. Edebiyat çok önemli bir kalem arkadaşlar. Yani matematik hayatı belki yönlendiren, hani sağlığa ihtiyacı olan matematikçiye gidebilir ya da bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun içinde gerçekten aşk dolu olmak lazım, sevgi dolu ve vatansever, yani büyük bir seviyede olmak gerekiyor. Edebiyatçı olmak da kolay değil. Sabahattin Ali ile yad ederek bu eseri şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Sevgili Semih'ciğim, öncesinde şöyle bize bir güzel bir Hicaz göster. Sonra girelim bakalım eseri ne oluyor.

0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Rahmet olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
1: Amin.
0: Aldırma gönüllü Edip Akbayram'dan
1: duyduk.
0: Tabii.
2: Edip Akbayram'la özdeşleşmiş bir şarkıdır. Müziğini de Yavuz Örten yapmıştır, sevgili Yavuz Örten. Fatih abim de çok güzel bir girizgah yaptı şarkıya.
1: Aslında ben Edip Akbayram taklit ederek başladım ilk şarkı söylemeye çocukken. Çünkü çok seviyordum.
2: Bir de muhtemelen senin çocukluğun zamanı Edip Akbayram çok da şeydi, ünlüydü.
1: Evet, yaşlıyım ben. Demek istediğim. Edip Akbayram her zaman ünlüydü aslında. Çünkü o kendi tarzında bir ekol. Hani yanına ikinci bir kişiyi koyamıyorsun.
2: Yok, evet, çok doğru.
1: Öyle şahsına münhasırdı. Bir de gene tanışabildiğim için de çok çok çok mutluyum. Çok özel duruşu olan.
2: Tanışmadığın herhangi bir kimse var mı?
1: Var. Var. Tabii ki var. Ama şöyle, yaşadığım dönem, hani ilk böyle gençliğim, müziğe bulaştığım zamanlar 90'lı yılların başıydı tabii ki ve çok verimli bir dönemdi o dönem. Şimdi gençler de amma da taktılar bunlar 90'lara. Hep herkesin ağzında bir 90 var diyor. Tabii ki bazıları da 80'leri konuşuyor.
2: Tabii.
1: Bu Paris'te Bir Gece filmi gibi. Herkes bir önceki dönemi hep böyle önemsiyor ve özlem duyuyor. Biraz da nostaljik ruhlu insanlar olduğumuz için de olabilir bu. Sizler gibi siz nasıl gençliğinize sahip çıkıyorsanız biz de kendi gençliğimize özlem duyuyoruz. İlk dinlediğimiz şarkılar, ilk aşklar, ilk heyecanlar, ilk futbol oynamaya başladığım zaman. Yani ilklerin bir enteresanlığı vardır ya. O yüzden biraz da bizim sohbetimiz o yüzden hep 90'lara 80'lere böyle öykünme gibi oluyor. Yine hatta ne 90'ı ne 80'i 70'lerde ortaya çıkan yine büyük bir üstadın eserini gireceğiz. Evet. O saçlarıyla, yüzükleriyle.
2: Çocukluğumuzun.
1: Tabii. Benim bile çocukluğum artık sizin her olmadığınız dönemlerde.
2: Yani şöyle ki ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu arada sevgili Barış Manço'ya buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok sevdiğimiz bir

0: müzisyen, düşünür, felsefeci demek istiyorum. Çünkü görüşleri de çok iyidir. Yani sadece çocuk şarkıları gibi şarkılarla bilinmemekle birlikte çok özel şarkıları da vardır. 2023 diye bir şarkısı vardır. Bilir misin bilmiyorum. 2023'ten bahseder birazcık.
1: Yok, bilmiyorum.
0: Çok özeldir mesela. Hani geleceği görüşü açısından da çok önemli bir sanatçımızdır kendisi.
1: Zaten söylenmeyeni söyleyen
0: Evet.
1: bestecilerden, söz
0: Evet.
1: yazarlarından. Şimdi biz eseri icra etmeden önce sizlerle galiba vedalaşıyoruz. Aşk ve Ötesi programımızın yine sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

da seni değil, kendimi özledim. Çalın aranamayı çocuklar. Ruhumun sessizliğini, sevmedensizliğini, asıl gerçekliğini, masum gerçekliğini özledim piyano. Dedim ya, ben aslında seni değil, kendimi özledim. Ve asıl gerçeklik, masum gerçeklik sen değil, bendim. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Temiz sevişlerim, masum sevilmelerimi özledim. Dedim ya, ben aslında kendimi özledim.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

Sevmedim, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de, öl de kendini Özcan. Aran abi çalar mısın? Ritim yok.

aradım. Bulamadım ben hayat arkadaşı. Çok sevdim.

anarım. Sende kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme.

kumları gibi. Sen de beni bekle, şş, sakın onu at yapı çalma.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırla sana, hani aşk seni yormuştu, yolun en sonuna koymuştu.

birkaçını hiç yazmayacağım. Değişmeyen bir döngü, halbuki gün ve gece olağanüstü hiçbir şey yok. Aşk bitti.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğim dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.

kıyamet kopsa bile gelme hiç güle güle. Ben böyle uzun süre yaşayamam.

Cümlenin ardına sığınmak istemiyorum. O kadar belli ki derdim. Sen burada olsan hepsini yüzüne söylerdim. Bazen sen, bazen ben kurtardık bu aşkı. Şimdi bana seni hatırlatan her şarkı. Gezdiğimiz her şehir, yediğimiz her yemek, güldüğümüz her şey bir araya toplanmış ve sanki bana geri dönmen için haykırıyor sana. O zaman sen de dön, dön ki benim ölmem.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bu salı BİM'de Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bu salı birde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Bu sağlı BİM'de Sebamed Güneş Kremi 449 lira. Emotion ve Blade Deodorant ve Roll-On Set 179 lira.

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

sigara üstüne sigara yakıp çılgınca şeyleri kafama takıp her hamam gelir diye

uzakta olsan da seni.

bir gün dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller.

bir orman kurtusu. Üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğinin ucunda göz bebeğine. Her şeyin bir bedeli var, güzelliğinin de. Bir gün gelir ödenir, öde Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen deli rüzgar gibi gözlerinde telaş. Yıllar sende yavaş yavaş. Acelenme, acelenme, bekle Firuze.